0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
9: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
6: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
12: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: En sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
10: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
11: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: daha fazlası. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Elçilerin İşleri 11. Bölüm.
1: Petrus'un Açıklamaları. Elçilerle bütün Yahudiye'deki kardeşler, öteki ulusların da Tanrı'nın sözünü kabul ettiklerini duydular. Ama Petrus, Yeruşalim'e gittiği zaman sünnet yanlıları onu eleştirdiler. Sünnetsiz kişilerin evine gidip yemek yemişsin dediler. Petrus baştan başlayarak olanları tek tek onlara anlattı. Ben Yafa kentinde dua ediyordum dedi. Kendimden geçerek bir görüm gördüm. Büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtıldığını, bunun gökten inip benim bulunduğum yere kadar geldiğini gördüm. Gözlerimi çarşafa dikip dikkatle baktım. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan dört ayaklılar, yabanıl hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar gördüm. Sonra bir sesin bana, ''Kalk Petrus, kes ve ye'' dediğini işittim. ''Asla olmaz ya Rab'' dedim. Ağzıma hiçbir zaman bayağı ya da murdar bir şey girmedi. Ses ikinci kez gökten geldi. ''Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme'' dedi. Bu üç kez tekrarlandı, sonra her şey yeniden göğe alındı. Tam o sırada Sezarya'dan bana gönderilen üç kişi bulunduğumuz evin önünde durdular. Ruh bana ayrım gözetmeden onlarla birlikte gitmemi söyledi. Bu altı kardeş de benimle geldiler. Varıp adamın evine girdik. Adam bize evinde beliren meleği nasıl gördüğünü anlattı. Melek ona şöyle demiş, ''Yafa'ya adam yolla, Petrus diye tanınan Simon'u çağırt. O sana senin ve bütün ev halkının kurtuluş bulacağı sözler söyleyecek.'' Ben konuşmaya başlayınca kutsal ruh başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi onların da üzerine indi. O zaman Rabbin söylediği şu sözü anımsadım. Yahya suyla vaftiz etti, sizlerse kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Böylelikle Tanrı, Rab İsa Mesih'e inanmış olan bizlere verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse, ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım? Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler. Demek ki Tanrı, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir. Antakya'daki imanlılar. İstefanos'un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar, Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudilere duyuruyorlardı. Ama içlerinden Kıbrıslı ve Kireneli olan bazı adamlar Antakya'ya gidip Greklerle de konuşmaya başladılar. Onlara Rab İsa ile ilgili müjdeyi bildirdiler. Onların arasında etkin olan Rabbin gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'be döndü. Olup bitenlerin haberi Yeruşalim'deki kiliseye ulaştı. Bunun üzerine imanlılar Barnaba'yı Antakya'ya gönderdiler. Kutsal ruhla ve imanla dolu iyi bir adam olan Barnaba, Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun meyvelerini görünce sevindi. Herkesi candan ve yürekten Rab'be bağlı kalmaya özendirdi. Sonuç olarak Rab'be daha birçok kişi kazanıldı. Sonra Barnaba, Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul, bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. O günlerde Yeruşalim'den Antakya'ya bazı peygamberler geldi. Bunlardan Hagavos adlı biri ortaya çıkıp, bütün dünyada şiddetli bir kıtlık olacağını ruh aracılığıyla bildirdi. Bu kıtlık, Claudius'un imparatorluğu sırasında oldu. Öğrenciler her biri kendi gücü oranında Yahudiye'de yaşayan kardeşlere gönderilmek üzere yardım toplamayı kararlaştırdılar. Bu kararı yerine getirip bağışlarını Barnaba ve Saul'un eliyle kilisenin ihtiyarlarına gönderdiler.
0: Elçilerin İşleri 12. Bölüm.
1: Petrus'un hapisten kaçışı. O sırada Kral Herodes kiliseden bazı kişilere eziyet etmeye başladı. Yuhanna'nın kardeşi Yakub'u kılıçla öldürttü. Yahudilerin bundan memnun kaldığını görünce ardından Petrus'u da yakalattı. Bunu mayasız ekmek bayramı sırasında yaptı. Petrus'u tutuklatıp hapse attırdı ve dörder kişilik dört takım askerin gözetimine teslim etti. Fısıh bayramından sonra onu halkın önünde yargılamak niyetindeydi. Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inanlılar topluluğu onun için Tanrı'ya hararetle dua ediyordu. Petrus, Herodes'in kendisini yargılayacağı günden önceki gece, çift zincirle bağlı olarak iki askerin arasında uyuyordu. Kapıda duran nöbetçiler de zindanın güvenliğini sağlıyordu. Birdenbire Rabbin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek, Petrus'un böğrüne dokunup onu uyandırdı. ''Çabuk kalk!'' dedi. O anda zincirler Petrus'un bileklerinden düştü. Melek ona, ''Kuşağını bağla, çarıklarını giy!'' dedi. Petrus da söyleneni yaptı. ''Abanı giy, beni izle.'' dedi melek. Petrus onu izleyerek dışarı çıktı. Ama meleğin yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor, bir görüm gördüğünü sanıyordu. Birinci ve ikinci nöbetçiyi geçerek kente açılan demir kapıya geldiler. Kapı önlerinde kendiliğinden açıldı. Dışarı çıkıp bir sokak boyunca yürüdüler. Sonra melek ansızın Petrus'un yanından ayrıldı. O zaman kendine gelen Petrus, "Rabbin bana meleğini gönderdiğini şimdi gerçekten anlıyorum," dedi. O beni Herodes'in elinden ve Yahudi halkının uğrayacağımı umduğu bütün belalardan kurtardı. Petrus olanların farkına varınca Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gitti. Orada birçok kişi toplanmış dua ediyordu. Petrus'un dış kapıyı çalması üzerine Roda adlı bir hizmetçi kız kapıya bakmaya gitti. Petrus'un sesini tanıyan kız, sevincinden kapıyı açmadan tekrar içeri koşarak, "Petrus kapıda duruyor," diye haber verdi. "Çıldırmışsın sen," dediler ona. Ama kız üsteleyince, "Onun meleği olmalı," dediler. Petrus ise kapıyı çalmaya devam etti. Kapıyı açıp onu görünce şaşıp kaldılar. Petrus eliyle susmalarını işaret ederek Rabbin onu zindandan nasıl çıkardığını anlattı. Sonra bu haberleri Yakup'la öbür kardeşlere iletin diyerek oradan ayrılıp başka bir yere gitti. Askerler sabahleyin büyük bir telaşa kapıldılar. Birbirlerine "Petrus'a ne oldu?" diye sordular. Herodes onu arattı, bulamayınca da nöbetçileri sorguya çekti ve idam edilmeleri için buyruk verdi. Kral Herodes'in ölümü. Bundan sonra Herodes, Yahudiye'den Sezarya'ya gidip bir süre orada kaldı. Bu arada Sur ve Sayda halklarına ateş püskürüyordu. Bunlar birleşip kendisiyle görüşmeye geldiler. Önce kralın baş danışmanı Vlastus'u kendi taraflarına çekerek barış isteğinde bulundular. Çünkü kendi ülkelerinin gereksindiği yiyecekler kralın ülkesinden sağlanıyordu. Belirlenen günde krallık giysilerini giyen Herodes tahtına oturarak halka bir konuşma yaptı. Halk, "Bu bir insanın sesi değil, bir ilahın sesidir," diye bağırıyordu. O anda Rabbin bir meleği Herodes'i vurdu. Çünkü Tanrı'ya ait olan yüceliği kendine mal etmişti. İçi kurtlarca kemirilerek can verdi. Tanrı'nın sözü ise yayılıyor, etkisini artırıyordu. Görevlerini tamamlayan Barnaba ile Saul, Markos diye tanınan Yuhanna'yı yanlarına alarak Yeruşalim'den döndüler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
10: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
9: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
3: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
3: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
3: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
10: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
6: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinç

0: sormaya hazır mısınız?
1: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan, hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, hoş bulduk. Umarım siz de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sohbetimiz boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından henüz takip etmiyorsanız bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak arama kısmına bizleri takip edebilirsiniz. Evet, bugün yine Anadolu'da Hristiyanlığı nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğine bakacağız hep birlikte. Aslında vahiy bölümünde bahsedilen 7 kilisenin de Anadolu toprakları üzerinde olduğunu biliyoruz biz İncil'de okuduğumuzda. Bugün daha çok bunlar üzerinde duracağız. Bunun için bu 7 kilise dediğimiz hangileridir ve nerededir? Ondan başlayalım, bahsederek başlayalım.
1: Tamam. Her şeyden önce vahiy kitabı nedir? Hı hı. Biliyorsunuz kutsal kitap 66 kitapçıktan oluşuyor. Evet. 39 kitap eski ahit, yani eski antlaşma. 27 bölümde yeni antlaşma, yani İncil bölümü ve İncil bölümünün İncil'in en son bölümü de vahiydir. Vahiy gökten gelen bir vahiy, açınlamadır. Rab Yuhanna'ya sesleniyor ve neler olup bittiğini açıklıyor. Açınlıyor, yani açınlamadır. Şimdi Yuhanna bu kitabı, yani vahiy bölümünü, vahiy gören Yuhanna ve kendisini şöyle tanıtıyor Yuhanna. Diyor ki bakın, İsa Mesih'in vahiydir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahiy verdi, yani Yuhanna'ya. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Yuhanna Tanrı'nın sözünü ve Mesih'in tanıklığına gördüğü her şeye tanıklık etmektedir. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Bu Yuhanna yazmış. Yuhanna inancı uğruna zulüm ve Patmos denilen bir adada zindandaydı. Patmos adası Aydın'ın karşı tarafındadır. Yani denizden görülüyor bazen. Ve Yuhanna oradayken, hapisteyken, evet, Rab meleği vasıtasıyla onu alıyor, göğe götürüyor ve orada yazıyor. Aslında vahiy bölümünü gerçekten okumak çok zordur. Yani anlamak zordur. Çünkü Yuhanna hem gökte olayları görür hem de yeryüzüne bakıyor. Ve onun için biraz karışıktır. Ama asıl 7 kiliseye mektup yazmasıdır.
0: Peki bu 7 kilise hangileridir?
1: Evet, söyleyeyim, çok önemlidir. Aslında bu 7 kilisede her sene binlerce, belki milyonlarca turist geziyor, görüyor, hala taşlar duruyor, yerleri duruyor ve bu da bir tanıklıktır. İncil'in var olduğuna, İsa Mesih'in yaşadığına dair bir tanıklıktır. Bu 7 kilise genellikle İzmir, işte o bölgededir. Mesela her şeyden önce, daha önce de ilk programda söyledim, Efes'te birinci kilisemiz. Efes, Selçuk ilçesine bağlı bir yerdir. Her gün belki binlerce insan geziyor. Hala duruyor. Orada çok önemli bir Yunan kolonisi vardı. Yunan kültürü vardı. Evet, belki ileride sorarsanız onu konuşuruz. İkinci kilisemiz İzmir. İzmirna'dır. İzmir'in kentinde de o zaman iman eden birkaç kişi vardır. Kilise oluşturdular. Üçüncü kilisemiz Bergama'dadır. Bergama'da biliyorsunuz yine Balıkesir'e ait bir yerdir. Tepe üzerine kurulmuş bir yerdir ve orada kilise vardır. Önemli bir nokta. Dördüncüsü Tiyatira. Tiyatira şu anda Akhisar. İstanbul'dan ya da Bursa'dan İzmir'e gidenler Akhisar'dan geçiyor. Akhisar Manisa'ya ait bir yerdir. Akhisar. Diğer kilisemiz, beşinci kilisemiz Sardis, Sart'tır. O da İzmir'den denizle giderken yol üzerindedir. O dönemde en önemli kalesi oradadır. Başka belki sorarsanız o dönemki kültürü de anlatırız.
0: Evet, aslında onu sormak istiyorum
1: ama
0: ben.
1: Ama beşinci, altıncı da Philadelphia'dır. Ala şehirdir. Altıncı. Ve son kilisemiz Laodikia, Pamukkale'dedir. Onu da her gün binlerce insan ziyaret ediyor.
0: Evet, bunu daha iyi anlamak açısından öncelikli olarak o bölgede o bölgenin özelliklerini nelerdir, hangi toplumlar yaşardı, o toplumlar neye inanırdı, bunu konuşursak belki gelen mesajı tabii daha iyi anlayabiliriz.
1: Şimdi bölge sonrasında son derece zengin bir bölgedir. Örneğin her yerde Yunan kültürüyle yoğrulmuş insanlar vardı. Yani İyonlar ya da Yunanlar vardı. Romalılar vardı. Yahudiler vardı. Örneğin bak Antiochus döneminde Büyük İskender'in komutanlarından Antiochus İssa'dan önce 10 bin Yahudi'yi Sardis'e göndermişti. Bak 10 bin Yahudi Sardis'e göndermişti. Hı hı. Ve orada Yahudiler de yaşıyorlardı. Ve bu kiliselere gönderilen mesajlar tüm insanlar içindir. Henüz Hristiyanlığı kabul etmemiş uluslar, Yahudiler, putperestler içindir. Ve tabii o dönemde yaşayan insanlar Yunan kültürüyle yoğrulmuştur. Felsefe vardır. Günah alabildiğince var. İstedikleri yapabiliyorlardı. Yahudi de kendi kültürlerine göre yaşıyorlardı. Ama belki soracaktın bilmiyorum ama söyleyeyim size, Sardis'te bu yerleştirilen Yahudiler, orada spor okulları vardı. Yunanların spor okulları vardı ve spor okulları biliyorsunuz kadın, kız, erkek sorun değil, çıplak olarak spor yaparlardı. Ve o gidenler varsa görecek ki o spor okullarının tam bitişinde dönemin en büyük havrası yapılmıştır Yahudiler için. Ve bu ama şudur, onların kültürünü yozlaştırmak, o inancı yok etmek ve ulusların, Yunanların kültürüne sahip olmaktır. Bu nedenle ordu öyle yaptılar orayı.
0: Evet. O zaman kiliselere gelen mesajlar üzerinde biraz konuşalım. Çünkü hangi kiliseye aslında hangi mesaj var? Bunlara bakalım, hangi uyarılar var?
1: Tamam, çok önemlidir. Yani zaten her kiliseye de yazdığın zaman diyor ki yaptıklarını biliyorum. Çok önemlidir. Evet. Yani bu mesaj bize de, ben ne yaparsan yap Rab biliyor. Karanlıkta ne düşürsem Rab biliyor. Dışarıda ne yaparsam düşüncemi biliyor Rab. Onun için onlara diyor ki yaptıklarını biliyorum. Şimdi her şeyden önceki kilise, yani Efes'teki kilise, sahte öğretmenler vardı. Çok sahte öğretmenler vardı. Hatta Paulus bir ara gitmişti. Orada İskender diye bir adam vardır, karşılık çıkardı. Çünkü Paulus diyor ki elle yapılan tanrı yok. Bu adam elle yapılan tanrılar yapıp satıyorlardı var ya.
0: Evet.
1: Ve insanlar ona tapıyordu. Paulus dedi ki bilmediğiniz tanrıyı ben size anlatacağım. Böyle elle tutulan tanrı yoktur şeklinde. O şekildeydi. Paulus onlara yazdı ama sahte öğretmenler vardı ve onları uyardı. Dikkatli olun. Sahte öğretmenlere karşı dikkatli olun. Ve İlk programlarımızda da ne dedi ki konseyler oluştu. Sahte bir öğreti çıktığı zaman konsey toplanıyorlar, yanlıştır. Bütün sorun İncil'e zıt bir düşünce varsa o yanlıştır, sahte bir öğretidir.
0: Evet.
1: Efes böyledir. Şimdi ikinci kilise, İzmir Kilisesi ise çok yoksuldular. Ama Rab diyor ki yoksuldun ama zenginsin. Ruhsal yönde zengin insanlardılar. Ve sadık bir kiliseydi. Üçüncü kilise Bergama, gerçekten her yere görenler görecek ki her köşede, her yerde bir tanrı, bir Yunan tanrısı ilahi vardır orada. Şimdi çok tepe üzerindedir ve büyük bir tiyatro vardır, sergilemek içindir. Kendi kültürlerini, kendi gururlarını dünyaya sergilemek için hep tepelerde, her tekes tarafından görülen bir yerde tiyatro oluşturuyorlardı. Ve Rab dedi ki sizin nerede oturduğunuzu, nerede yaşadığınızı biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Ve onlara karşı dedi ki dikkatli olun. Yalnız ve yalnız Tanrınız İsa Mesih'tir. İsa Mesih'ten başka kimseye bağlanmayın şeklinde dedi. Diğer kilisemiz Sardis. Sardis'te çok önemli bir yerdi. Çok yüksek bir tepeydi ve çok aynı zamanda zengindi. Oradan geçen o çay, yani o nehir çay hep altın yatağıydı. Onun için Rab ona, ve bu kilise ölü bir kiliseydi. Rab ne diyor ona? İstersen onu okuyayım. Diyor ki yaptıklarını biliyorum bu Sardis'te. Yaşıyorsun diye ad yapmışsın ama ölüsün. Çok acıklı bir söz değil mi? Hristiyan olduğunu söylüyor ve şimdi kendimize uyarlarsak Hristiyan olduğumuzu söylüyoruz. Nüfus cüzdanımızda, pasaportumuzda Hristiyandır yazıyor. Ama yapmıyorsak Rab onlar ruhsal yönde ölü diyorsun. Ölüsün diyor. Uyan diyor. Geri kalan ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir. Çünkü yaptıklarının Tanrı'nın önünde tamamlanmamış olduğunu gördüm. Bu nedenle Rab onlara çok net bir uyarı diyor ki yaptıklarını tamamlamamış gördüm. Bu nedenle tövbe et. Her yedik ise tövbe et. Tövbe nedir? Dönüş. Yaptığın hatadan dön. İncil'e bak. İncil'in yolunda yürü ve ölü olduğunu söyledi. Ve ne diyor? Uyan diyor. İlginç ki bir şey daha söyleyeceğim. İlginç ki o kaleyi görenler o zaman ulaşılamaz bir kaleydi. Döneminde en büyük. Çünkü İsa Mesih'ten 500 yıl önce en yüksek kaleydi. Ve o zamanlar genellikle savaşlar sonbahar yazın oluyordu. Bütün kış boyunca uykuluydular. Oh, düşman yok, rahatız. Ama Koreş askerleriyle geldiler ve etrafa baktılar. Nasıl ulaşacaklar? Baktılar ki orada bir şey vardı. Bir pencere gibi gördüler. Ve orada odunlar koyarak girdiler ve hepsini ele geçirdiler. Bu nedenle diyor ki uyan. Yani kilise uykuda olmamalıdır. Ruhsal yönde sürekli daima ayık, uyanık olmalıdır. Ondan sonra Philadelphia Alışehir Kilisesi sadık bir şehirdi. Ve Rab diyor ki sadık olduğun için seni deneme zamanında, sıkıntı zamanında seni kurtaracağım. Ve son kilisemiz de Philadelphia Tiyatira Kilisemiz var. O da ilginç bir şeydi ki biliyorsunuz Yunan kültüründeydi ve yapılan günahları hoşgörüyle karşılıyordu. Örneğin kilisede birisi yalan söylüyor hoşgörüyle, birisi boşanıyordu hoşgörüyle, birisi günah işliyordu hoşgörüyle, kalkıp da uyarmıyordu ve kiliseden kovmuyordu. Bu nedenle diyor ki okuyalım değil mi bu kiliseyi de biraz okuyalım bundan da. Tiyatriyadaki kilise diyor ki yaptıklarını bak sevgini bak imanını hizmetini sabrını biliyorum. Ne kadar güzel bu karakter çok güzel değil mi hepimiz için?
0: Evet.
1: Son yaptıklarının ilk yaptıklarında açtığını da biliyorum. Ne var ki bak bu konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Ve kilisede bu oluyor. Uyarmıyor. Sus demiyor. Kovmuyor. Bu nedenle Rab diyor sana karşıyım. Ama neden? Sevdiği için diyor ki tövbe et ve bu işleri yapma. Evet. Başka bir kilisemiz de vardır. Laodikya kilisemiz vardır. Laodikya aslında ılık bir kilisedir. Onu da okuyayım size. Diyor ki Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz. Amin. Sadık ve gerçek tanık. Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum bak. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya da sıcak olaydın. Şimdi Rabbi diyor ki dürüst olalım. Ya sıcak tamamen imanda olalım ya da olmayalım değil mi? Ve Rab bu mesajı gönderdiği zaman kilise her kilisenin anlayabileceği göre yaptı. Bakınız o dönemde gelen Laodike'ye gelen su 30 kilometre uzaktaki Kolosi'den geliyordu. Borularla geliyordu. Tamam mı? Borularla geliyordu. Ve oraya gidince kadar su ılıklaşıyordu. Biliyor musun? Ilıklaşıyordu. Bu nedenle Rab diyor ki diyor madem ki ılıksın ben de seni ağzından kusacağım. Yani ılık olduğun için ne bana yararsın ne de dünyaya yararsın. İki ayak topallıyorsun. Olmaz. Ya sıcak olacaksın ya da ılık ya da soğuk olacak. Ama diyor ki tövbe et. Sana söyleyeyim evet. Tövbe et. Yani Rab'in merhameti o kadar çok ki Rab kiliseye verdiği mesaj onları sevdiği için hata yaptıkları halde sadece diyor ki dön tövbe et.
0: Evet aynı zamanda aslında görüyoruz ki kiliseleriyle ilgileniyor Tanrı. Ve bu bağlamda aslında Hristiyanlığın bir din değil de Tanrı ile kişisel bir ilişki olduğunu da görüyoruz. Hem günahtan yandan aslında korumaya çalışıyor. Hem de onları geliştirmeye çalışıyor Tanrı. Hı-hı. Evet, bu kişisel bir ilişki gerçekten. Hı-hı. Ve çok değerli, çok önemli. Tövbeyle Tanrı yine de onlarla bir arada olmak istiyor. Tabii ki Tanrı kutsaldır ve ona iman edenler de kutsal bir yaşam sürmelidir.
1: Yuhanna diyor ki, yani vahiy yazan Yuhanna mektubunda diyor ki, Mesih İsa'yı tanıyorum diyen, iman eden, o nasıl yürüdüyse, nasıl yaşadıysa kendisi de öyle yaşamalıdır. Yani aslında özetlersek her bir Hristiyan birer Mesih'tir, Mesih gibidir. Hı hı. Zaten Hristiyanus, Hristiyan İsa'ya demektir, İsa'cı demektir, Mesih'i demektir. Her bir Hristiyan bir Mesih'tir, bunu iyi bilelim.
0: Evet ve tabii ki biz Tanrı'dan beslendiğimiz sürece onu yansıtmalıyız da aynı zamanda.
1: Amin, amin, amin. Neden söyledi? Siz dünyanın tuzusunuz ve ışığısınız.
0: Evet.
1: Işık ne yapar? Karanlıkları aydınlatır. Gerçekten dünya karanlıktadır, günahtadır ve bilmiyorlar. Mesela bazen bakıyorsun, insanlar konuşuyor, öyle boş laflar konuşuyor. Efendim ben bunu kazıkladım, ben devleti kazıkladım, vergi vermiyorum. Bunlar karanlık şeydir. Ama Hristiyan bir kimse olursa hayır yanlıştır diyebilir, uyarır. Olay
0: evet.
1: Budur.
0: Evet, sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün vahiy kısmında geçen 7 kiliseden aslında konuşuyoruz. Bu kilisenin kiliselerin nerede olduğundan bahsettik ve kiliseye yazılan sözlerden bahsettik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beyhan Bey, aslında bu kiliselere müjde nasıl yayıldı? Pavlus mu bu bölgelere yaydı?
1: Güzel bir soru. Aslında çok güzel bir soru. Şimdi Paulus biliyorsunuz Efes'te 3 yıl kaldı Efes'te. Ve Efes'teyken orada Tiranus diye bir okul vardı. Evet. Sürekli öğretiyordu ve insanları merak ediyordu. Gerçekten bu Yunan o dönemin Yunan kültürü, felsefe merakı vardır. Daha önce söylediğim gibi filozoflar bir köşede otururlardı ve insanlar gelip anlatırdı. Anlatırdı her şeyi. Anlamlı anlamsız anlatırdı ve her dinlerdi. Paulus da İncil'i anlatmaya başladı. 3 yıl boyunca insanlar İncil'i anlatmaya başladılar.
0: Evet.
1: Ve orada insanlar, sağdan soldan gelen insanlar vardı. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim, okuyacağım size. Paulus, biliyorsunuz Yahudilerin Fısıh Bayramı, bugünlerde Fısıh Bayramı'dır. Yani Yahudilerin kölelikten özgürlüğe kavuşma, yani Mısır'dan İsrail'e gelme bir bayramdır. Büyük bir sevinç bayramıdır. Ve kilisenin ilk döneminde oradaki insanlar geliyorlardı, toplanmaya geliyorlardı Fısıh'a. Ve Paulus daha yoktu. Petrus ve öbür öğrenciler anlatmaya başladılar. Ve Yeruşalim'de yüzlerce kişi, o kusar ruh döküldü onlara. Ve bakınız kim neden geldi. Diyor ki o sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Yahudiler dağılmışlardı her yerde ve dindarlar geliyorlardı oraya. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyuyor, şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde. Bakın bu konuşmaların hepsi celile değil mi diyorlardı. Ve bakın diyor ki aramızda Partlar, İranlılar, Medler, İranlılar, Elamlılar, o da o bölgeden var. Mezopotamya'da, Yahudiye, Kapadokya'da bak. Hala Türkiye'den insanlar bile gitmişlerdi o zaman Anadolu'da.
0: Evet.
1: Pontus Asya ilinde. Pontus Karadeniz, Asya ili İzmir tarafında. Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'da, Kireni'ye yakın bölgelerde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalılar vardı. Çok ilginç ki bu bayramına geldiler, kurban sunmaya geldiler. Yani bir Tanrı'ya yaklaşmak için geldiler. Ve öğrenciler Petrus üzerine kusaruh inince onları anlatmaya başladılar. Ve bunlar dinlediler. Dinleyince bunlar kendi memleketlerine gittiler. Bu kendi memleketlerinde ne yaptılar? Kendi memleketlerinde de insanlara İncil'i belki anlattılar. Bakınız mesela burada 1. Petrus'ta şöyle okuyoruz. 1. Petrus 1. bölümde. Burada az önce okuduğum yerlerde kim vardı orada? Asya'dan, Frigya'dan, Pontus'tan.
0: Evet,
1: bak bu Petrus diyor ki 1. bölümde. Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan. Pontus bak. Pontus vardı değil mi o listede?
0: Evet.
1: Galatya vardı. Kapadokya vardı. Asya ili ve Bitinya'ya dağılmış. Yani Ada Pazarı, İzmit tarafı dağılmış. Ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam. Çok ilginç ki buralara, bu okuduğu yerlere Paulus gitmedi. Petrus gibi hiçbir öğrenci gitmedi. Ama nasıl oldu o dönemde birinci yüzyıl bitmeden kiliseler vardı. Çünkü bu insanlar hem Yeruşalim'de bayramda olan insanlar duydular. Hem de Paulus'tan o Tiranus okulunda duydular. Ve gittikleri yerlerde İncil'i anlattılar. Ve böylece 1. yüzyıl bitmeden önce birçok kiliseler kuruldu. Ve birçok insan iman etti. Yani bazı tarihçilere göre 1. yüzyıl bitiminde Anadolu'nun %30'u Hristiyanlık benimsemiş insanlardı.
0: Evet, aslında tabii ki birçok Hristiyan da öldürüldü aynı zamanda bu dönemde. Ama büyük bir kısım gerçekten Anadolu'da Hristiyan olmuştu. Ya, çok etkileyici.
1: Doğru, aslında baskılar şeyden başladı. Yahudiye'de başladı, Yahudilerden başladı. Çok baskılar oldu ama bir gün onların sinodu toplandı. Yani Yahudilerin büyük din adamının sinodu toplandı. Ve şunu söylediler. Bakınız Elçilerin İşleri 5. bölümde şöyle demişlerdi. Şimdi size şunu söyleyeyim. Büyük bir din adamı bunu söylüyor. Diyor ki, söyleyeyim size diyor. Bu adamlarla uğraşmayın. Yani bu Mesih İsa'nın öğrencilerle, iman edenlerle uğraşmayın. Onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket, insan ise, iş ise yok olup gidecek. Yok eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı da savaşır durumda bulabilirsiniz. Çok güzel bir peygamber etti gerçekten. Ve bu iş gerçekten insan işi değildi. Eğer insan işi olsaydı şimdi dünyadaki ise olmayacaktı. Ve bu basit, bu okuma yazma bilmeyen, bu İncil'in dediği avamdan, halktan bu insanlar mezarın boş olduğunu ve İsa Mesih'e yüzle görüştükten sonra cesaretle doldular. Ve dünyayı alt üst eden adamlar diye hala bugün vardır. Hamdolsun dünyayı alt üst eden adamlar vardır. O ruh devam ediyor, o ateş devam ediyor. Sönmedi. Ve bu nedenledir her yerde kiliseler kuruldu.
0: Evet, tabii ki aslına baktığımız zaman birçok yere yayıldı kiliseler var ve biz daha önceki programlarda aslında kilisenin bir bina olmadığını, bir insan topluluğu, İsa Mesih'e iman eden insanlar topluluğu olduğunu konuşmuştuk. Ve ben merak ediyorum aslında ilk Hristiyanlar nasıl hem ibadet ediyordu hem de aslında kilisenin, yani o insan topluluğunun görevi neydi? Biraz bundan bahsedebilirsiniz.
1: Tabii insan topluluğun görevi, tabii onlar herkes kendi yani gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için ve fakirlere vermek için çalışıyorlardı. Ama bir arada oluyorlardı. Okuyayım, bir ayet okumuştum. Tekrar size okuyayım. Bu ayeti okuyayım size tekrar. 45 ve 43'ten sonra diyor ki herkesi 2:43 ayet elçilerin şeyi, herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler, mucizeler ve harika işler yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor. Her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. İşte gerçek Hristiyanlığın işi bu, bak biliyorsun. Her gün boş zamanda olunca her gün tapınakta toplanmaya devam ediyor eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadakatle yemek yiyor. Ya birlikte yemek yiyorlardı. Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab da her gün yeni kurtulanları topluluğa, kiliseye katıyordu. Ama çok ilginç ki bak 1. yüzyıl daha bitmedi. Bunların elinde İncil yoktu. Teoloji kitabı yoktu. Şimdiki boğuldu kitaplardan değil mi? Boğuldu kitaplardan.
0: Evet.
1: Ama o zaman sadece ve sadece Rabbi için, gördükleri için Rabbi tanıyorlar. İmanla dua ediyorlar. Her şeyleri ne diyor? Ortaklaşa. Eski Türkçe'de her şeyleri müşterek diyeyim.
0: Evet. Aslında görüyoruz sadık bir yürekle Rabbin buyrukları içerisinde sadık kalarak Rabbe o dönemde bir paydaşlık içerisinde inananlar yaşıyorlar.
1: Doğru.
0: Bu çok güzel gerçekten. 7 kiliseden aslında bahsederken neden 7 diye de sormak istiyorum. Neden 8 değil ya da neden 6 değil? 7 sayısının bir anlamı var mı ya da
1: 7,
0: özel bir
1: 7
0: durum?
1: Sayısı mükemmeliyettir. Yani tam bir tamdır. Mükemmeliyettir. Biliyorsun Tanrı 6 günde dünyayı yarattı. 7. gün istirahattı. 7 yani 7 mükemmeliyettir ve bu da 7 tamdır. Yani bütün tarih boyunca gelip giden bütün kiliseleri temsil eden, kiliseleri anlatmak isteyen bir sayıdır. Ama 7 tane o dönemdeki kiliseler vardı çünkü hala kalıntılar var elimizde. Hayali değil onlar.
0: Evet, kesinlikle öyle. Aslında vahiy kısmında biz okuduk neler yazıldığını kiliselere ve orada Laodikya'nın kilisesinin meleğine yaz gibi bir ifade okuyoruz. Her kilisenin bir meleği mi var ya da Hristiyanlık inancında böyle bir şey var mı? Herkese ya da her kiliseye atanmış bir melek.
1: Ya tabii kilisenin meleğine yaz dediği nokta şudur ki kilisenin önderi o zaman. Şimdi Tanrı kilisesini korunca kilisesi içinde bir önder atadı. Grekçe'de presbiterios diyorlar. Yani yani ihtiyar. Yani kilisenin ileri gelenler, kiliseyi yöneten kişi. Tabii kiliseyi yöneten ya da kilisenin ihtiyarı ya da şimdiki halkın deyimiyle pastör ya da papaz diyebilirsin. Grekçe'de papazdır, pastör diyebilirsin var ya. Kilisenin önde gelenidir. Kiliseyi öğreten, kiliseye çobanlık yapan bir kişidir. Ama bu demek bu kişi halktan daha üstün anlamında değildir. 18. yüzyılda Protestan ahlakında bu pastora, bu öndere minister derlerdi. Yani minister nedir? Hizmetçi, hizmetkar denirdi. Evet, kilisenin çobanıdır bu. Kiliseyi yöneten, yönlendiren, yardım eden bir kişidir. Melek odur, önder demektir.
0: Evet, aslında kilise önemli. Onu da görmüş oluyoruz.
1: Evet.
0: Yani hem geçmişe baktığımızda hem de şimdiye baktığımızda kilisenin görevi ve amacı nedir, ne olmalıdır tabii sizce?
1: Şimdi kilise her şeyden önce eklesiya, Grekçeden gelmedir. Halktan, halk demektir, halk topluluğu demektir. Hı hı. Aslında başka yerlerde benzetmelerdir. Kilise bir bedene de, ve o bedenin başı Mesih'tir. Kilise bir bedendir ve o bedenin başı Mesih'tir. Kilise yeryüzünde Tanrı'nın bir elçisidir. Ve Rab kiliseye üç önemli yani görev verdi. Kilisenin yani topluluğun, Hristiyanların, iman eden Hristiyanların, her bir Hristiyanın üç önemli bir görevi vardır.
0: Nedir bu görevler?
1: Bu görevler birincisi Tanrı'ya hizmettir. Yani ne demektir? Tanrı'yı övmektir. Birlikte tapınmaya, kiliseye gitmek, pazar günü tapınmak, ilahi söylemektir. Sevinç duymaktır. Bu Tanrı'ya hizmeti. İkinci olarak kardeşlere hizmeti. Yani her bir imanlı kendi başında değildir. Önen diğer imanlıları da teşvik etmek ister değil mi? Onları ruhsal yönde beslemek gerekir. Onları ziyaret etmek lazım. Onları sevmek lazım. İhtiyaçları varsa onu da vermek lazımdır. Ama üçüncü ve en önemli hizmetlerden biri de dünyaya hizmet. Madem ki kilise dünyanın tuzudur ve dünyanın ışığıysa hizmet etmektir dünya. Ama nasıl hizmet etmek? Dünyaya hizmet etmek iki konudadır. Bir, müjdelemek, insanları karanlıktan ışığa çağırmak. Madem ki dünyanın tuzu başığıdır, karanlık noktalarda ışık olmak ve tadı yitirmiş, tuzunu yitirmiş, tadı günahlarla yorulmuş dünyada tad vermektir. Ama ikinci dünya hizmet de merhamet hizmetidir. Bugünlerde söyleyeyim size, mesela deprem oldu ya da ben birçok deprem ve birçok noktalarda Türkiye'de gördüm bu yaşımda. Ve her zaman kilisede ikinci gün oradaydı hizmet. Mesela bu son Antakya depreminde kilise harıl halça hala çalışıyor. Neden? Rab buyruk verdiği için ve bu karşılıksız çalışıyorlar. Yani dünyaya hizmet merhamet yüreğidir. Aç olana el imkanı varsa doyuracaksın. Elbisesi olmayana gidireceksin. Ve Rab bunu söyledi. Bu ayetlerle size bu konuyu da bitireyim. Bak Rab Matta 25'te şöyle diyor. Ve kilise dünyaya hizmet demek sadece Hristiyanlara değil, bizden olmayanlara, bu kilisenin görevidir. Ve Rab İsa bir gün öğrencilerini topladı ve onlara şöyle dedi. Okuyayım İncil isterseniz.
0: Evet, iyi.
1: Dedi ki aç idim, bana yiyecek verdiniz. Yani özetleyeyim, okumayayım. Susamıştım, bana su verdiniz. Zindandaydım, beni ziyaret ettiniz. Hastaydım, bana geldiniz. Ve doğru kişiler dediler ki, ya Rabbi ne zaman seni gördük böyle, ne zaman seni gördük, ne zaman seni aç gördük, yedik. Dedi ki şu kardeşlerimden birine yapmışsanız bana yapmış oldunuz demektir. Ama o diğerlerine dedi ki, Rab dedi ki benden uzaklaşın ey fesat işleyenler dedi, tamam mı? Dedi ki çünkü ben aç idim, acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. Onlar soracaklar ki, ya Rab seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik. Ve Rab'ın sözü çok önemlidir. Bak bu söz bize de diyor ki, o vakit onlara da şöyle karşılık verdi. Madem ki, çok, evet değil mi? bu kardeşlerimde biri için bunu yapmadıysanız benim için de yapmadınız. Bütün soru budur. Kilise dünyaya, kilise komşularına yardım etmek zorundadır. Ve bu Rabbin isteğidir. Merhamet yüreğidir.
0: Evet. Aslında bugün tabii ki 7 kiliseden bahsettik ve görüyoruz ki bugünkü konuştuğumuz konulardan da Hristiyanlık gerçekten Anadolu'dan doğmuştur. Farklı bir yerden gelmiş değil, aslında buradan doğmuştur ve dünyaya yayılmıştır. Bu yüzden Hristiyanlık için Anadolu toprakları çok önemlidir. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey.
1: Ben teşekkür edeyim.
0: Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Umarım sizler de keyif almışsınızdır dinlerken. Teşekkür ediyoruz. Esenlik olsun her birimize.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
3: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
3: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
3: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: ilahiler. Radyomaranata.com'da.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
6: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ve Nuh Bey ile beraber Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında günah konusunu ele alıyoruz ve bunun neden bu kadar büyük problem olduğunu ele alıyoruz ve günahkar eylemlerimizin yerine hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Hoş geldiniz Nuh Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkürler. Yine sizinle birlikte olmak ve Radyo Maranata dinleyicilerle birlikte olmak bizi mutlu ediyor.
0: Kesinlikle teşekkür ederiz. Biz de hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ve bugün tembellik üzerine konuşacağız. Tembellik ve çalışkanlık üzerine konuşacağız. Eğer bu konuda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Ve tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Onu hatırlatmış olayım. Tembellik konusuna girmemiz gerekirse Nuh Bey, tembelliği sadece biz fiziksel olarak mı algılamalıyız, yoksa ruhsal olarak da tembel olabiliyor muyuz?
1: Yani çoğu zaman insanlar tembellik dediği zaman aklına şu geliyor: geç saate kadar geç saatte uyanıp pijamalarıyla evde vakit geçirmek ya da bulaşıkları lavaboda bırakıp bütün gün koltukta uzanıp televizyon izlemek ya da internete bakmak gibi. Bunları hayal ederek bunların tembel ya da yavaş hareket eden ağır kanlı gibi kişileri tembel diye ifade ediyoruz. Ancak kilisenin günah olarak kabul ettiği tembellik sadece bu değil. Yani bu türden oldukça farklı bir özelliğe sahip. Kilisede de geleneğine göre tembellik sadece fiziksel yavaşlığın yanı sıra ruhun hasta olması, yani ruhsal bir hastalık olması ve istek ile ruhun, istek ile canlılığını yitirerek hareketsiz kalması. Yani biz bunu ilk kilisede kullanılan bir kelime var Grekçe. Kutsal kitapta direkt geçmese de akedia denilen bir Grekçe kelime var. Bu ilgisiz, umarsızlık, ruhsal tembellik anlamına geliyor. Tanrı'ya karşı ilgisizlik anlamına geliyor. Ve bu ilk kilisede ruhsal bir tehlike olarak değerlendirip kişinin ruhsal disiplinleri bırakması, duaya ve ibadete karşı ilgisizleşmesi, Tanrı isteğine, arzusuna karşı ilgisizleşmesini ifade ederken kullanıyor bu tembelliği. Kutsal kitapta ise tembellik, çalışmaktan kaçınmak, görevlere ve sorumluluklara ilgisiz kalmak, hatta ahlaki ve manevi ruhsal sorumluluklara karşı duyarsızlık olarak da ifade edilebiliyor.
0: Gerçekten ölümcül bir günah mı bu?
1: Aslında tembelliğin diğer günahlardan farklı yanı yapılan günah değil, yapılmayan günah olmasıdır.
0: Ha, ilginç.
1: Değil mi? Diğer günahlar bir şeyleri yapınca yapılmasıyla günah oluyor. Bu yapılmayan günah olarak geçiyor. Yani bir kötülük yapmaktan ziyade yapılması gereken iyiliği yapmamaktır. Örneğin başkalarını rahatsız eden bir durumu düzeltebileceği halde düzeltmek istemeyen bir kişi bencil bir tembellik ve irade bir tembellik sergilemektedir. Kilisede genellikle tembelliği bir sorun olarak görmesinin temel nedeni de bunun Tanrı sevgisini ve komşu sevgisini emrine ters düşen ciddi bir yapıya sahip olmasıdır. Yani Tanrı'yı sevme konusu nedir? Ona ibadet etmek, ona hizmet etmek, sevgiyi beslemek, onun sevgisini eksiksiz bir şekilde hayatımızda uygulamaktır. Ve 10 emire baktığımız zaman ilk emirin içerisinde de olan Tanrı'yı bütün yüreğini, bütün canını, bütün aklını seveceksin. Ama bu ruhsal anlamda tembel olan kişi, yani tembellik dediğimiz kutsal kitap tembellik, Tanrı'yı bütün yüreğiyle sevmeyip onun buyruklarını yerine getirmemeyi ifade edebiliyor. Ve bunu komşumuz için de aynı şekilde, komşunu seveceksin, onları bağışlayacaksın, onlar için yapılması gereken hizmetler konusunda Tanrı bize sürekli bilgi ilgilendiriyor. Bu iyilikleri yapmamak da Tanrı'nın gözünde tembellik olarak ve ölüm bir günah olarak görülüyor ve en önemli örneklerinden biri İsa'nın emanet talant benzetmesine baktığımız zaman bir talantı alan kişi vardı ve bunu toprağa gömüyor.
0: Saklıyor.
1: Ve saklıyor ve efendisi onu kötü ve tembel hizmetçi diye azarlıyor. Şu yararsız köleyi dışarı çıkarın, karanlığa atın, orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak diye cezalandırıyor. Yani onun sonucunu gösteriyor. Ama bunun nedeni hizmetçinin yanlış iş yapması değil, efendisinin emrine itaat etmeyip hiçbir şey yapmamış olması. Yani burada hiçbir şey yapmamış olması, Tanrı'nın verdiği şeyleri değerlendirmemiş olması, onun sözüne itaat etmeyip hiçbir şey yapmamasına karşı bir cezalandırma geliyor, bir yargı geliyor. Bu anlamda tembelliğin ölümcül olan bir günah olduğunu da ifade edebiliriz. Ve İsa Mesih'in son yargı hakkında öğretirken sonsuz cezayı alacak kişilerin işlediği günah hakkında şunu söylüyor: başkalarına sevgi göstermemek ve ihmakkar davranmak olduğunu belirtiyor. İsterseniz onu ayetini okuyup hemen bu sorunun cevabını da tamamlamış olalım. Matta 25. bölümde çıkıyor, 42, 43 ve 46. ayetlerde görülüyor. İsa Mesih diyor ki benzetmede: sonra solundakileri şöyle diyecek: ey lanetliler, çekilin önümden, iblisin melekleri için hazırlanmış olan sönmez ateşe gidin. Çünkü acıkmıştım bana yiyecek vermediniz, susamıştım bana içecek vermediniz, yabancıydım, beni içeri almadınız, çıplaktım beni giydirmediniz, hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecektir. Burada aslında İsa'nın vurgulamak istediği şey, aç çıplak olan en küçük kardeşlere yapılmayan yardımın Rab'be yapılmamış sayılacağını, yani bunu bir tembellik olduğunu söylüyor. Komşularımıza karşı duyarlı olup yapmamız gerekenleri yapmamanın bir tembellik olduğu ve bunun sonucunun ağır bir şekilde cezalandırma olduğu konusunda da hassas bir şekilde bizi uyarıyor.
0: Bugün çoğu insanda aslında, ben de gözlemliyorum bunu, belki zaman zaman kendimin de düştüğü anlar olabiliyor bu konuda. Ruhsal anlamdaki tembellik, ruhsal atalet aslında ve belki buna çeşitli sebeplerden kaynaklanabiliyor. Bu çeşitli sebeplerden kaynaklanabiliyor ve belki depresyon gibi belki farklı durumlarda da bunun daha yoğun bir boyuta geldiğini görüyoruz. Peki çözüm ne Nuh Bey? Yani Tanrı'nın bizden isteği ne bu tembellik karşısında? Ne istiyor Tanrı bizden?
1: Tanrı bizden aslında çalışkan, üretken, sorumluluk sahibi olmamızı istiyor ve sadece fiziksel içten kaçınmak değil, ruhsal görevlerden uzaklaşmayı konusunda bizi uyarıyor. Yani ruhsal şeylerde tembellik yapmamamız konusunda, gayret etmemiz konusunda bizi uyarıyor. Tanrı'nın tembellik konusundaki isteği, az önce değindiğim gibi, çalışkan olma ve verimlilik. Yani Süleyman Özdeyişleri 6. bölüm 6. ayetten 11. ayete kadar kısma baktığım zaman Tanrı orada diyor ki: ey tembel kişi, git karıncalara bak diyor. Karıncalara bak, onların yaşamlarından bilgeliği gören, başkanları, önderleri ve yöneticileri olmadığı halde nasıl çalışıp nasıl erzak biriktirdiklerini anlatıyor. Aslında bu çok ilginç bir şey, çünkü karıncaların çalışma organizasyonuna baktığımız zaman işçi karıncalar yiyecek bulma, yuva yapma, lavraları besleme gibi görevleri var. Ve kraliçe karınca koloninin devamını sağlayan yumurtaları yumurtalama görevini yürütüyor ve başlarında gerçekten bir önder yok. Ama hepsi kendi sorumluluklarını bilerek, birbirlerine haber vererek, yardım ederek bu birlik içerisinde çalışıyorlar ve geleceklerini düşünerek depolamadır, birbirinin ihtiyaçlarını karşılamadır bu konuda yetenekli bir özellikleri var. Ve bu bize Tanrı'nın bizden istediği şey, karıncalardan ders almak, tembelleşmemek ve bunu hayatımızda gerçekten Tanrı isteklerini yerine getirerek, çalışarak bir şekilde bu tembellikten kurtulmamızı istiyor. Tanrı'nın bizden istediği şey, Tanrı'nın krallığının işçisi olmamızı istiyor. Ona hizmet eden işçiler olmamızı istiyor. Sadece maddi işlerde çalışkan olmamız değil, aynı zamanda Tanrı'nın krallığı için emek vermemizi istiyor. Hatta Matta 9. bölüm 37-38. ayetlerde İsa Mesih öğrencilerine söyledi: ürün bol ama işçi az diyor. Ve burada Tanrı'nın isteği doğrultusunda çalışmaya hazır işçilere ihtiyaç duyuluyor ve Tanrı bizim ona hizmet eden hizmetçiler olmamızı istiyor. Gerçekten o insanları Rab'be yönlendirecek, onları yetiştirecek, onlara Tanrı'yı anlatabilecek, sevgisini gösterebilecek. O şekilde ruhsal gayreti de göstermemizi istiyor ve sorumluluklarımızı yerine getirmemizi istiyor. Tanrı'nın bizlere verdiği, herkese yetenekler var, armağanları var ve kişi aldığı armağana göre, yeteneğine göre sorumluluklarını toplum içerisinde yerine getirmesini istiyor.
0: Nuh Bey, peki neden çalışkan olmalıyız ve ruhsal anlamda bu bize ne kazandırıyor?
1: Yani çalışkan olmamızın asıl sebebi aslında Tanrı'nın bizi sevdiği gibi birbirimizi sevmemizi öğütlemesinden de kaynaklanıyor. Bu neye bağlıyoruz? Tembelliğin karşıtı olarak çalışkanlık anlamına gelen İngilizce kelimesi diligence denilen kelimedir ve bu Latince'de diligere kökünden geliyor. Yani sevmekten geliyor. Çalışkanlık sevmekle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Hmm. Yani çalışkanlık sevginin bir sonucudur. Hiçbir şey yapmamak da sevgisizliği ifade ediyor. Hmm. Yani bizim Tanrı'nın bizden istediği, Tanrı sevgidir ve bizim de onun gibi sevgide kalmamızı ve birbirimizi sevmemizi istiyor. O zaman ne olmamız lazım? Sevginin ifadesi burada az önce anlattığım gibi çalışkanlık olduğu için bunu çalışarak başkalarına hizmet ederek bu şekilde yansıtmamız gerekiyor. Hı hı. Bir diğer şey de çalışkan olmamızın sebebi hem de ruhsal anlamda Tanrı'ya hizmet etmek ve onur vermemize sağlıyor. Yani çalışkanlık Tanrı'nın bize verdiği yetenekleri, fırsatları doğru kullanarak onu onurlandırmak anlamına geliyor. Kolosiler 3. bölüm 23. 24. ayete baktığımız zaman her ne yaparsanız insanlar için değil Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz. Bizler Tanrı'ya hizmet ediyoruz ve ona onur vermek için yaşıyoruz. Çalışkanlık yaptığımız bütün işlerde Tanrı'ya daha çok onur vermek, ona hizmet etmek anlamına geldiği için bu anlamda bunu sürdürmemiz isteniyor. Tanrı'yı sevdiğimizi de ona hizmet ederek gösterebiliriz. Bir diğer şey de Tanrı'nın planını ve çağrısını yerine getirmektir. Tanrı herkese, her insana özel bir amaç için yaratmıştır. Aslında hepimiz insan olarak aynı fonksiyonlara sahip görünsek de Tanrı'nın bizi yarattığı, bize verdiği armağanlar, çağrılar farklı olabiliyor. Bizler çalışkanlık bu çağrıyı yerine getirmenin bir yolu oluyor. Efesliler 2. bölüm 10. ayete baktığımız zaman biz Tanrı'nın yapıtıyız, onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Yani bu bize neyi gösterir? Çalışkan olmamızın sebebi Tanrı'nın bizleri belirlediği amaça göre, yarattığı amaca göre ve çağrısına göre yaşamamızdan dolayı çalışkan olmamız gerekiyor. Bir diğer şey de toplum içinde bir ışık olmak ve örnek teşkil etmemize yarıyor çalışkan olmamız. Hristiyanların toplum içinde sorumluluk sahibi bireyler olarak görünmesine yardımcı olduğundan bu topluma da fayda veriyor ve Tanrı'yı temsil etmesi açısından önemli, yani imanlılar olarak. 1. Selanikler 4. bölüm 11. ve 12. ayetlere baktığımız zaman size buyurduğum gibi sakin bir yaşam sürmeyi, kendi işinize bakmayı, ellerinizle çalışmayı amaç edinin. Öyle ki kimseye muhtaç olmadan öbür insanların önünde saygın bir yaşam sürebilirsiniz. Bu imanlıda olması gereken bir yaşam biçimidir ve çalışkanlık bizim Tanrı'ya bağlı olduğumuz, kimseye muhtaç olmadan insanlara saygın bir hayat olarak hem Tanrı'nın erdemlerini yansıtan bir kişi olarak gösteriyor. Aynı zamanda Tanrı'nın krallığı içinde de katkıda bulunuyor çalışkanlık. Ruhsal anlamda baktığımız zaman sadece bireysel kazanımlara değil Tanrı'nın krallığına katkıda bulunmaya da hizmet ediyor. Matta 5. bölüm 16. ayette İsa Mesih'in söylediği bir söz var. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Yani bizim yaptığımız iyi işler, bu hem ruhsal olabilir hem normal işler olabilir. Bunlar aracılığıyla insanlar Tanrı'nın varlığını görecekler, Tanrı'nın ışığını görecekler ve bu da onların iman etmesine yardımcı olacak ve Tanrı'nın egemenliğinin genişlemesine yardımcı olacak. Bunun gibi birçok ruhsal faydaları olduğunu ve çalışkan olmamızı gerektiren sebepler olduğunu açıklayabiliriz.
0: Evet, önemli bir konuya değindiniz aslında. Ruhsal anlamda çalışkan olmamız sadece bizi etkilemiyor aslında. Evet. Çevremizdekiler de etkiliyor. Çevremizdekiler için de bir fırsat olmuş oluyoruz. Ve Tanrı'dan aldığımız o amaç doğrultusunda aslında çalışkan olmamız gerektiğini görüyoruz. İsa Mesih'in bu ruhsal çalışkanlığı değil mi? Günün sonunda yani aslında Tanrı'nın o isteğini, kendi tasarısını, aslında kendisi zaten Tanrı'dır. Kendi tasarısını yerine getirme konusundaki bu çalışkanlığı günün sonunda bizim ruhsal anlamda kurtuluşumuza sebebiyet verdi. Onu görüyoruz. Çarmıh üzerinde İsa öldü. Üçüncü gün dirildi, diri olarak göğe alındı ve bir gün tekrar geri gelecek ve biz buna iman ederek aslında kurtuluyoruz bu sayede. Yani İsa orada üşenmedi, bugün çarmıha gerilemem, biraz işim var falan demedi ya da çok kendimi o modda hissetmiyorum da demedi. Değil mi? Aslında çarmıh yolunda müthiş bir çalışkanlıkla gitti ve bu günün sonunda adına iman eden herkes için bir bereket oldu.
1: Ve ilginç bir şey, Luka'da çıkıyordu İsa Mesih. Öylece köye alınacağı gün yaklaştığını fark ettiğinde kararlı adımlarla Yeruşalim'e gittiğini söylüyor. Yani öleceği yere kararlı adımlarla gittiğini gösteriyor. Ve orada da tembellik etmedi, ağır davranmaması aslında onun senin söylediğin gibi bize kurtuluş getireceğini bildiği için yaptığı hizmeti, amacı sürekli olarak gayretli bir şekilde yerine getirdi.
0: Evet. Şimdi isterseniz bir virgül koyalım, kısa bir ara verelim. Aradan sonra Günah Verden programıyla devam ediyoruz.

Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Maranata.
2: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Bugün Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ile tembellik üzerine konuşuyoruz. Ve bunun karşısına çalışkanlığı nasıl geliştirebileceğimiz üzerinde konuşuyoruz. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Tekrardan hatırlatmış olayım. Ve konumuza devam edecek olursak aslında birçok insan burada aslında İncil'de çalışkan olmanın öğretildiği için sanki bütün bu sistemin çalışkan olma öğretisinin sanki yöneticilerin ve işverenlerin ekmeğine belki yağ sürmek için olduğunu iddia ediyorlar, söylüyorlar. Gerçekten bunun için mi var?
3: Aslında bizim insanlığımız ya da genellikle böyle bir görüşe sahip olan kişiler çalışkan olmak, sadık bir şekilde çalışmak, işini de doğru bir şekilde yapmayı biraz argo olacak ama enayilik gibi görüyorlar. Niye bunu bana hakkımı vermiyorsa ya da niye ben o patronun bana onun zenginliği için çalışım gibi böyle farklı düşüncelere girebiliyorlar. Ama Hristiyan bakış açısına göre çalışkan olma öğretisi yalnızca yöneticilere ve işverenlerin çıkarına hizmet etme amacıyla verilmiş bir buyruk değil aslında. Yani aksine bireylerin Tanrı ile olan ilişkilerini güçlendirmek, Tanrı'nın yüceliği için yaşamalarını sağlamak ve toplumun genel refahını arttırmak amacını taşıyor ve biz bunun farkında olmamız gerekiyor. Bunları biraz açmak gerekirse Tanrı'ya hizmet etme ve onu yüceltme amaçlı çalışkan olmamız gerekiyor. Kolosseliler 3. bölüm 23. 24. ayete baktığımız zaman Rab'den miras ödülünü alacağını bilerek diyor, her ne yaparsanız insanlar için değil Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz. Burada biz Rab Mesih'e kulluk ediyoruz. Hristiyanlar olarak, Mesih'i örnek alan kişiler olarak bizim ödülümüzü Tanrı vereceğini bilerek her şeyi candan, yürekten doğru bir şekilde yapmamız öğretiliyor. Bu çalışkan olmanın öncelikle Tanrı'ya adanmış bir yaşam biçimi olduğunu gösteriyor ve bu çaba başkalarının çıkarını değil Tanrı'nın yüceliğini yöneliktir. Yani bizim yapacağımız bütün çaba, bütün gayret Tanrı'ya yücelik getirmeye bağlı olması gerekiyor ve onun bizi ödüllendireceğini bilerek bu yürekle yaşamamız gerekiyor. Ve yeteneklerimizin, sorumluluklarımızın doğru kullanılması gerekiyor aslında. Sorumluluklarımızı taşımamız gerekiyor. Bizler bir yerde işçiysek ya da bir konumumuz varsa onu layığıyla yapmamız gerekiyor. Tanrı her bireye çeşitli yetenek veriyor. Bu yeteneğine göre insanlar iş buluyor, fırsatlar buluyor ve buna göre çalışıyor. Bu yetenekleri tembellikten uzak verimli bir şekilde kullanmak bir sorumluluktur. Bu herkese verilen bir sorumluluktur ve bizler sık sık dile getirdiğimiz Matta 25. bölümdeki bu emanet talent benzetmesine baktığımız zaman da Tanrı'nın verdiği yetenekleri geliştiren çalışkan kişilerin övgü aldığını ama onları boşa harcayan kişilerin tembel kişilerin kınandığını ve yargılandığını görürüz. Bu anlamda baktığımız zaman bizim aslında sorumluluklarımızın yerine getirmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun bize verilen sorumlulukların yerine getirilmesi, onları hayatımızda gayretli çalışkan bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Ama şunu da hatırlamamız lazım. Toplumsal adalet ve refah amacı olması gerekiyor yaptığımız bütün çalışmalarda. Bireylerin birbirine karşı sorumluluklarını önemseniyor çalışkan olmak. Bireylerin toplumun refahına katkıda bulunmalarını, böylece komşularına daha faydalı olmalarını sağlıyor. Bu Efesliler 4. bölüm 28'de şu şekilde ifade ediyor. Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olana paylaşacak bir şey olsun. Yani bizim yapacağımız çalışmamızın sebebi toplumda bu hırsız kavramı illa gidip birisinin evine gizlice girmek değil. Başkasının hakkını yemek ya da iş şirketteki şeyleri patronun haberi olmadan, üst kişinin haberi olmadan kendi çıkar için kullanmak gibi birçok şeyleri
2: Zamanı çalmak,
3: çalışıyormuş gibi gösterip çalışmamak. Bütün bunlar bu hırsızlık şeyin içine ama ne diyor? Kendi emeği doğru bir şekilde yapıp hem topluma faydalı olsun hem de senin için yararı olacağını söylüyor. Ve son olarak söylemek istediğim şey sosyal ve ekonomik adaleti hatırlamamız gerekiyor. Çalışkan olma öğretisi Hristiyanlıkta işverenlerin ve yöneticilerin suistimaline açık olmamalıdır. İşçilerin hak ettiği karşılığı alması, adil bir muamele görmesi Kutsal Kitap'ta önemli vurgulanıyor. Yani Tanrı'nın gözünden kaçmıyor. Bize yapılan haksızlıklar, adaletsizlikler Tanrı'nın gözünden kaçmıyor. Yakup 5. bölüm 4. ayete baktığımızda İşte ekinlerinizi biçen işçilerin haksızca alıkoyduğunuz ücretleri size karşı haykırıyor. Orakçıların feryadı her şey egemen Rabbin kulağına erişti diyor. Yani bizler şunu hatırlamamız gerekiyor. Bize yapılan haksızlıkların tümünü Tanrı görüyor. Ve Tanrı mutlaka onlara karşılığını ödetecektir. Tanrı bunlara mutlaka bize yapılan haksızlığın karşılığını ödetecektir. Ama kendimden baktığım zaman ben bana yapılan haksızlıklar karşısında kendimden ödün vermeye başladıkça ben de o insanlar gibi değersiz bir hayat yaşamaya başlıyorum. Doğru. Topluma bir faydam olmuyor. Kendime bir faydam olmuyor. Kendimi geliştiremiyorum. Bir şeyler öğrenemiyorum. Ama bana yapılan haksızlıklara rağmen ben bana verilen sorumluluğu sürdürmeye devam ettiğim zaman bir gün bir bakıyorum Tanrı beni daha iyi bir yere yönelterek daha iyi insanları karşıma çıkartarak benim değerimi bilen hakkımı veren insanlara ve çok da onurlu işler yapabiliyorsun. Yani o işlerde hizmet edebiliyorsun. Bu yüzden benim tavsiyem bizler hani sonuna kadar sadık olalım, gayretli olalım, çalışkan olalım ve insanların hani ekmeğine yağ sürmek değil bu. Tanrı'nın bizden istediği sözü yerine getirmek ve Tanrı'ya yücelik getirdiği için çalışkan olmamız gerekiyor.
2: Evet ve aslında siz konuşurken aklıma geldi, diğer programlarda da diğer konuları işlerken de hep bir noktada aslında konu şeye geliyor gibi, Tanrı'ya güven, hani Tanrı'dan emin olmak, o içsel eminlik, hep bir konu oraya geliyor bir noktada. Evet. Bu tembellik, çalışkanlık konusunda da evet tamam çalışacağız ama işte
3: hakkımız
2: belki
3: ne olacak?
2: Hakkımız ne olacak konusunda aslında yine Tanrı'ya güvenmek ve içsel anlamda emin olmanın da burada önemli olduğunu görüyoruz. Öyle ki bu bizde bir kaygıya sebebiyet vermesin. Bahsettiğiniz gibi aslında biz kendi karakterimizden ödün verecek bir duruma gelmiş olmayalım. O içsel eminlik aslında çok önemli. Tüm yaşamı da etkiliyor orada, onu görüyoruz. Şey de merak ediyorum Nuh Bey, aslında çalışkan olmaktan bahsettik. Tanrı'nın tasarısında, yani aslında insanın yaratılışında bu çalışkan olmak var diyebilir miyiz? Mesela Adem ve Havva çalışıyor muydu onlar?
3: Yani aslında bu çok ilginç ve güzel soru. Çünkü insanların aklında şöyle bir şey var. Çalışmak sanki Adem ve Havva günaha düştükten sonra Tanrı'nın verdiği bir lanet gibi düşünülüyor. Ama kutsal kitabı açıp baktığımız zaman Tanrı günaha düşmeden önce de Adem ve Havva'nın bir görev verdiğini ve onların da çalıştığını görüyoruz. Yani Yaratılış 2. bölüm 15. ayette Tanrı Adem bahçesine bakması, onu işletmesi için Adem'i oraya koydu. Aslında burada işletmek ve koruma görevini verdi. Bu bir hizmet, bir çalışmadır.
2: Doğru.
3: Ve bu günaha düşmeden önce yapılan bir şeydi. Ama burada kullanılan İbranice kelimeye baktığımız zaman günaha düştükten sonraki o meslek işle çalışmakla biraz farklı olduğunu görüyoruz. Yani o zaman çalışmak zevk veren, Tanrı'nın sevincini getiren, coşku getiren, böyle ağır hissettirmeyen bir çalışmaydı. Çünkü günahın egemen olmadığı bir dönemdi. Ama o zaman da çalışıyorlardı. Fakat günaha düştükten sonra da Tanrı yine bu çalışma konusunda onlara bir yükümlülük verdi ama burada onların üzerine biraz daha zahmetli olmaya başladı. Günaha düştükten sonra yaşanan işin zahmetli hale gelmesini görüyoruz. Toprak senin yüzünden lanetlendi. Yaşam boyunca emek vermeden yemek yiyemeyeceksin diyor. Bu durum başlangıçta Tanrı'nın işin bir parçası olarak koyduğu çalışmanın aslında kutsal ve yaratıcı bir faaliyet olduğunu ama günahla birlikte zahmete dönüştüğünü bize gösteriyor. Yani çalışmak başlangıçta da vardı. Tanrı insanı yarattığında bu görevi insana vermişti. Ama günahla birlikte bu biraz daha zahmete dönüştüğünü söyleyebiliriz.
2: Aslında bu bir ceza olarak çalışmayı görmemeliyiz. Bahsettiğiniz gibi daha Adem ve Havva ilk yaratıldıklarını günahtan önce de onlar aktif olarak hizmet ediyorlardı, çalışıyorlardı. Bahsettiğiniz gibi zaten Tanrı'nın bize verdiği bir takım yeteneklerle doğuyoruz. Ve bir kişi aslında Mesih'e iman ettiği zaman bir noktada ruhsal armağanları da oluyor. Yine Tanrı'nın sağladığı armağanlar oluyor. Bunların hepsinin amacı hizmet etmek aslında bir noktada. İyi bir kahya olmak, yani Tanrı'nın bize sağladığının, verdiği o şeylerin sorumluluğunu iyi bir şekilde ele almak, onları iyi bir şekilde yönetmek, hesap verebilir durumda olmakla alakalı bir noktada. Tembellikten peki nasıl sıyrılabiliriz?
3: Aslında tembellikten sıyrılma konusu, Adem Havva konusu açılmışken oradan girmek istiyorum.
2: Buyurun.
3: Çalışmayı biz bir ibadet olarak görmemiz gerekiyor. Bu biraz garip gelebilir ama Pavlus da işaret ettiği gibi çalışma Hristiyan inancında Tanrı'ya hizmet etmenin bir yoludur. Yani mekkallah denilen İbranice bir kelime var. Bu iş, çalışma, emek anlamında kullanılan İbranice bir kelimedir. Ama ilginç olan şey bu kelime Tanrı'ya ya da başkalarına hizmet ederken yaptığınız fiziksel ve zihinsel çabaları da ifade ediyor. Tapınmayı da ifade ediyor. Abad denilen yine İbranice bir kelime var. Tanrı diyor ya, İsrail halkı Mısır'dan çıkarken onlar bana hizmet etsin diye onları çıkarttım ya da bana tapınsın diye. Bu aynı anlama geliyor. Abad denilen kelime Tanrı'ya hizmet etmek anlamına da geliyor. Aynı zamanda Tanrı'ya çalışmak anlamına da geliyor. Aynı zamanda Tanrı'ya tapınmak anlamına da geliyor. Yani bizler çalışmayı bir ibadet olarak görmemiz gerekiyor. Tanrı'nın bize verdiği bir ibadet olarak görmemiz gerekiyor. Yaratılışa baktığınız zaman 2. bölüm 2. 3. ayetlerde 7. güne geldiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitti, yaptığı işten o gün dinlendi. Burada Tanrı'nın yaptığı iş denilen kelime aslında melakat denilen kelimedir. Tanrı çalıştığı, yaptığı iş de melakat deniliyor. Aynı zamanda bu kelime kölelerin yaptığı iş için de kullanılıyor. Çok ilginç değil mi? Kölelerin yaptığı iş ve Tanrı'nın yaptığı işe aynı kelimeyi kullanıyor. İlginç, çiftçilerin ilginç. Yaptığı, balıkçıların ve deniz ticareti uğraşan kişilerin yaptığı işi de aynı kelimeyle kullanıyor. Yani bizler bir anlamda çalışmayı ibadet gibi görmemiz gerekiyor. Tanrı'ya hizmet ettiğimizi düşünüp, yani bu ne anlama geliyor ibadet dediğimiz zaman? Tanrı'nın önünde yaşamamız gerekiyor. Ne yaparsak yapalım Tanrı'nın adına Tanrı leke gelmeyecek, ona yücelik getirecek şekilde çalışmamız gerekiyor. Bu bilinçte olmamız gerekiyor. İkincisi, amaç ve misyon bilincinde olmamız gerekiyor. Tanrı'nın her bireye verdiği yeteneği, misyonun ne olduğunu, çağrısının ne olduğunu farkında olmamız gerekiyor. Bunu sürekli olarak kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Ben niçin yaşıyorum? Ben niçin çalışıyorum? Benim çağrım nedir? Benim Tanrı'nın bana olan çağrısı, bana verdiği yetenek nedir? Bunu bilip bu bilincinde olursak tembelliğe pek düşmeyeceğimizi düşünüyorum. Yani o niçin yaratıldığımızı, bize ne görev verildiğini, amacını bilirsek ona göre biraz daha, hatta senin İsa Mesih'in geliş amacı, onun yaşam amacını bildiği için gayretle çalıştığı gibi biz de bu bilinçte olduğumuz zaman tembelliğe düşmeyeceğiz. Evet. Tembellikten sıyrılacağız diye düşünebilirim. Bir konuda dua ve derin düşünme. Yani Tanrı'nın tembelliğimizi aşmamız için Tanrı'dan güç ve kararlı bir yürek isteyebiliriz. Yani bu, bizler zaman zaman tembelliğe düşebiliriz ya da öyle bir ruha kapılabiliriz. Ama bunun için Tanrı'ya dua ederek o tembellikten sıyrılabiliyoruz. Bazen çok isteksiz oluyorum. Rab bana güç ver. Rab bunu yapabilmeme yardım et. Birden Rab bana bilgelik veriyor, güç veriyor ve yapamayacağım bir şey yapabilecek cesaret geliyor, kararlılık geliyor ve o işi yapabiliyorsun. Bir motivasyon yine geliyor ve Tanrı'nın sözünü düşündükçe de Tanrı'nın bize o sözler aracılığıyla daha çok çalışkan olmamız konusunda yönlendirecektir. Bu da bizim tembellikten sıyrılmamıza yardımcı olur.
2: Evet, ve İsa'da bu çalışkanlığı nasıl görüyoruz Nuh Bey? Kapatmadan onu da sorayım.
3: İsa'da çalışkanlığı şöyle söyleyeyim. Onun sürekli hizmetinde aslında biz dile getirdik ama İsa Mesih gündüzleri halka öğretiyor, hastaları iyileştiriyor, onlara Tanrı'nın sevgisini gösteriyor. Ama çoğu zaman kalabalıklar dağıldıktan sonra da ne yapıyor? Öğrencilerini öğretmeye devam ediyor ya da dua etmeye devam ediyor. Yani bir tembellikti, sürekli bir hizmet ettiğini görüyoruz ve diyor ki babam çalışıyor, benim de çalışmam gerekiyor gibi.
2: Anladım.
3: Onun sürekli bir hizmet anlayışı vardı ve bunu sürdürüyordu. Bizim de bu şekilde İsa'dan çalışkanlığı öğrenebiliriz. Tembellik etmediğini görüyoruz. Diğeri de İsa'nın görev bilinci. Az önce de değindiğimiz bir konu. İsa görevini büyük bir ciddiyetle yaklaştı ve zamanını boşa harcamadı. Beni diyor ki Yuhanna 9. bölüm 4. ayette. Beni gönderin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Yani yapacak zaman varken bunu boşa harcamamamız gerekiyor. Evet. Zaman varken bunu değerlendirelim ve zamanımızı iyi bir şekilde. Çünkü yapacağım işi belli, niçin geldiği belli ve zamanın ne kadar kısıtlı olduğu ve bizler sanki sonsuz yaşayacakmışız gibi birçok şey yapıyoruz. Doğru. Erteliyoruz, yapmıyoruz, geciktiriyoruz ama İsa Mesih bize ne diyor? Zamanımız aslında sınırlı ve bu sınırlı zamanı şu an değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun bilincinde olmamız lazım. İsa Mesih zorluklara rağmen çalıştı. Bu bize çok önemli bir şey. Az önce sorduğumuz soru, bu önderler, yani patronlar, ilişkiler, bunlarla ilişkili de olabilir ama İsa eleştiri ve yanlış anlaşılma, halkın yoğun baskısına rağmen, onların yaptığı hizmeti anlamaması, reddetmesine rağmen İsa Mesih vazgeçmedi.
2: Evet.
3: Tüm zorluklara rağmen hizmetini sürdürdüğünü görüyoruz ve son olarak da İsa'nın çalışmayı öğütlediğini görüyoruz. İsa tembelliği eleştiren, çalışmayı öğütleyen birçok şey anlatıyor ve biz az önce anlattığımız emanet, talant yine örnek gösterebiliriz ve bunun gibi daha birçok şeyi İsa'nın öğretilerine baktığımız zaman çalışmaya, gayretli olmaya ve dediği gibi ben insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Bence bizler çalışkanlığı öğrenmek istiyorsak insanlarda hep birilerinden hizmet almak, saygı görmek, tembellik yapma gibi bir şeyi var, doğası var. Ama İsa Mesih kendisi Tanrı olduğu halde, kendisi yüce bir varlık olduğu halde insanın sıfatında geliyor ve insanlardan övgü ya da ona hizmet edilmesini beklemeden kendisi başkalarına hizmet ediyor. Ediyor, evet. Çalışıyor. Bu bence İsa Mesih'te öğreneceğimiz en önemli şeydir.
2: Çok teşekkür ederiz Nuh Bey. Programımızın sonuna geldik aslında ve bir ayetle kapatmak istiyorum. Yuhanna 5. bölüm 17. ayetten okumak istiyorum. Siz zaten okudunuz. Diyor ki, ama İsa onlara şu karşılığı verdi. Babam hala çalışmaktadır, ben de çalışıyorum diyor İsa. İlginç bir nokta. Ben de çalışıyorum demesi aslında ilginç. Çünkü bugün bir kişi Mesih İsa'ya iman ettiği zaman, artık İsa'nın onun çarmı üzerinde öldüğünü ve üçüncü gün dirildiğine iman ettiği zaman artık o günah problemi ortadan kalkıyor. Yani bizi Tanrı'dan uzaklaştıran o problem ortadan kalkıyor. Ve aslında İsa o kişi için halen şu anda aracılık etmeye devam ediyor, değil mi? Yani babanın yanındadır, babanın tahtının sağındadır. Ve aslında dünyaya geldiğinde nasıl çalışıyorsa şu an halen diri Tanrı olduğu için İsa Mesih çalışmaya devam etmektedir. Bizim için aracılık etmeye devam etmektedir. Ve biz her gün işlediğimizde o belki usanmadan, bıkmadan Tanrı ile aramızda o aracılığı sürdürmeye devam ediyor. Aslında o kefareti hatırlamaya devam ediyor. Bunu görüyoruz. Bu konuda daha fazla sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ve aynı şekilde sosyal medya platformlarından da @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de gerçekten çelişkiler var mı? Aynı olay farklı şekilde mi anlatılıyor? Bazı ayetler neden ilk bakışta birbirine zıt görünüyor?
1: Peki sorun gerçekten metinde mi?
0: Sorular,
1: iddialar
0: ve cevap arayışı. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar pastör İsmail Kulakçıoğlu'nun konuk olduğu Çelişkiler ve İncil programı başlıyor.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Değerli Radyo Maratı dinleyicileri, Çelişkiler ve İncil programına hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu hafta farklı bir konuyu ele alıyoruz. Kutsal kitapta geçen sünnet kavramını inceleyeceğiz. Farklı durumlarda geçen bu kavramın neyi nasıl ifade ettiğini araştıracağız birlikte. Bu yolculukta bizlere eşlik eden konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
3: Hoş bulduk.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Maranata'yı sosyal medya hesaplarından takip ederek bize her zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz soru@radyomaranata.com'dan bize yazabilirsiniz. Evet İsmail Bey, bugünkü bölümümüzde kutsal kitapta geçen sünnet kavramı ile ilgili anlatımlarda görünür çelişkiler konusunu konuşacağız sizinle ve ilk soruma geçiyorum izninizle.
3: Evet, buyurun.
2: Tanrı yaratılış bölümü 17. bölüm 10 ila 14'te İbrahim ile yaptığı anlaşmada sünneti sonsuz bir anlaşmanın işareti olarak tanımlıyor. Ama Galatyalılar 5. bölüm 2. ayette Paulus sünnet olursanız Mesih'in size yararı olmaz diyor. Tanrı'nın değişmeyen buyruğu, yani bu bir buyruk, neden sonra farklı bir şekilde ele alınıyor?
3: Şimdi yine döneme bakmak lazım. Yani öncelikle İbrahim peygamberin yaptığı döneme bakmamız gerekiyor. Ve burada Tanrı İbrahim peygamberle konuştuğu zaman sen ve soyun kuşaklar boyunca antlaşmama bağlı kalmalısınız dedi. Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur. Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Yani sünnet aslında burada bir işaret olarak veriliyor. Ve bu antlaşmanın sonsuzluğunu nerede vurguluyor daha çok? Yaratılış 12. bölümde Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, babanı, evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın, seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Yani vaat bu aslında. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığına kutsanacak.
2: Evet.
3: Ve bu söz konusu ayette baktığımızda orada yaptığım antlaşmanın koşulu diyor. Antlaşmanın simgesi sünnet olarak geçiyor. Ve bunun tarihsel anlamına baktığımızda herkes farklı konuşabilir. Ve Tanrı sünneti bir belirti olarak veriyor. Yani buna bak, bu önemli. Yani bir belirti olarak veriyor.
2: Nişane gibi
3: ama kurtuluşun kendisi değil. Avram'a ne diyor? Yani antlaşmanın dışında aslında söylediği şu var. Rab, Avram Rab'be iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı. Bu 15. bölümde geçiyor. Yani Rab'bin Avram'la, İbrahim peygamberle antlaşma yapması, iman etmesiyle ilgili doğru sayıyor. Ve onunla vaadine bağlı olarak, bu az önce okuduğum ayetlerde olduğu gibi, bir antlaşma yapıyor. Ve sünnette bunun işareti olarak, bir belirti olarak kendisine veriyor. Yani buradaki imanın, antlaşmanın kendisi değil aslında. Bir işareti ve İbrahim peygamberin soyundan gelenler sünnetli olduklarında o zaman ne oluyor? Bir halk oluşturma tasarısında bir işaret
2: somut
3: oluyor.
2: Somut bir işaret.
3: Evet, somut bir
2: İmza
3: işaret.
2: İmza gibi.
3: Evet, somut bir işaret oluyor. Ama Galatyalılar bölümüne geldiğimizde tabii ki durum çok daha farklı bir duruma geliyor. Şimdi antlaşmalara baktığımızda, yani önemli antlaşmalar, İbrahim peygamberle yapılan antlaşma var.
2: Evet.
3: Yani Davut Kral Davut'la yapılan antlaşma var. Musa'yla yapılan antlaşma var. Ve İsa Mesih'le başlayan yeni antlaşma var. Bu antlaşmaların içeriği değişmiyor. Yani İbrahim'le yapılan antlaşmada nedir? Onun soyundan gelenlerle ilgili olan vaatler var ve vaatleri antlaşmayla pekiştiriyor ve bütün uluslar İbrahim peygamberin soyuyla, yani hem fiziki hem de iman soyuyla kurtulacağını söylüyor. Davut'a sonsuz krallık vaadi var ve onunla antlaşma yapıyor. Musa yasaya bağlı antlaşma ve aslında İsrail halkıyla bir antlaşma yapıyor ve İsa'ya da yeni antlaşma ve ebedi antlaşma diye geçiyor. Ve böyle bir durumda İsa Mesih'in öğretisine, yani yaşadığı döneme bağlı olarak ne oluyor? Artık İsa Mesih'in ile yapılan yeni antlaşma ve ebedi antlaşma var. Geçiyor. Orada da diyelim burada okuduğumuz ayetlerde işte seninle soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu olacak diyor. Hı hı. Ve buna bağlı kalınmasını söylüyor. Ama Yeşaya kitabına geldiğimizde Yeşaya İbrahim peygamberden ne kadar, yani en az bin küsür yıl sonra, yani bin küsür yıl sonra yaşamış ve peygamberlikte bulunmuş bir kişi, o ebedi antlaşmadan söz ediyor. Ebedi antlaşmadan. O zaman İbrahim peygamberle yapılan antlaşma ebedi ise, Yeşaya neden ebedi antlaşmadan söz ediyor? Ve İsa Mesih kendisiyle yapılan antlaşmanın, yeni antlaşmanın aslında ebedi olduğunu söylüyor. Ve Galatyalılar 5:2'de Pavlus sonra sünnet olursanız Mesih'in size yararı olmaz diyor. Yani bunun da anlatılmak istenen konu, o sünnet bir işaret. Ve Yahudi geleneğinde, belki bu programın ilerleyen bölümlerinde de buna değinebiliriz zaman zaman. Yani yüreği sünnet etmekten söz ediyor. Yani yüreğe bir işaret verilmiyor ya da yürek sünnet edilmiyor. Neyi anlatılıyor? Tanrı'nın halkı olmayı anlatıyor. Tanrı'nın halkına yürekten ait olmayı. İmanı. Evet, yürekten olan bir imanı anlatıyor.
2: Ben aynı buraya gelecektim zaten hocam. İşte dediniz ya, İbrahim'le Tanrı'nın anlaşmasından bahsetmiştik.
3: Evet.
2: Ama Romalılar 4. bölümde Pavlus mesela İbrahim'in sünnetten önce imanla aklandığını söylüyor. Aynen biraz önce anlattığınız gibi. Dolayısıyla diyoruz ki biz de İbrahim'in Tanrı ile olan ilişkisinde belirleyici olan sünnet değil, imanmış o zaman.
3: Evet, kesinlikle. Ve özellikle bu Romalılar 14. bölüm, yani bizim sünnet olayını anlamamız açısından önemli oluyor. Ve ne diyor? Yani şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı işlerden dolayı aklandıysa övünmeye hakkı vardır, ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı. Bu Romalılar 4. bölümde yazıyor. Ve demek ki imanla olan bir aklandı. Ve yine Tanrı iyi işlere, yani bu sünnet olmak iyi iş olarak tanımlanıyor burada. İyi işlere bakmaksızın Tanrı Davut'a da şunu söylüyor. Ne mutlu suçları bağışlanmış, günahları örtülmüş olanlara, günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu. Yani bu mutluluk yalnız sünnetliler için mi yoksa aynı zamanda sünnetsizler için midir? Diyoruz ki İbrahim imanı sayesinde aklanmış sayıldı. Yani tekrar oraya dönüyor. Ve aslında sünnetin, yani sonuçta Tanrı'nın halkına katılmakla ilgili bir işaret olduğunu söylüyor. Ve İbrahim peygamberin imanının belirleyici olduğunu söylüyor ki bugün biz de İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman, yani onun günahlarımızın yargısına karşılık ölüp dirildiğine iman ettiğimizde ne oluyor? Aklanmış sayılıyor.
2: Evet.
3: Ve bu aklanma imana bağlı. Yani tıpkı İbrahim peygamberde olduğu gibi. Ama önce sünnet olup sonra antlaşma ve yapılsa ve vaadi alsaydı, o zaman denilebilir ki buna bağlı. Ama öyle değil. İbrahim iman etti ve Rab bunu ona doğruluk saydı.
2: Evet. Evet, teşekkür ederim hocam. Leviler 12. bölüm 3. ayette Rab Musa'ya çocuk 8. gününde sünnet edilmeli diyerek açık ve net bir yasa koyuyor. Pavlus ama Mesih İsa'da ne sünnetliliğin ne de sünnetsizliğin yararı vardır diyor. Pavlus burada Tanrı'nın buyruğunu geçersiz mi kılıyor, yoksa başka bir şey mi demeye çalışıyor sizin biraz önce söyledikleriniz gibi?
3: Yani evet, işte burada yani sünnet edilmeli dediğinde nedir? Musa'dan söz ettik. Musa ile ve daha doğrusu İsrail halkıyla yapılan bir anlaşmadan söz ettik. Aslında onlar Yakup çıkışa gittiğinde, yani Yusuf'un olduğu dönemde Musa'ya kadar geçen dönemde sünnet olmayı da unuttular. Yani o buyruğu yerine getirmediler. Ama İsrail halkıyla yapılan antlaşmada ve yasada tekrar sünnet onlara hatırlatılıyor. Özellikle İbrahim peygamberle bir bağ oluşturuluyor. Evet. Ve bunu yasaya koyuyorlar ve itaat edilmesini de istiyorlar ve yapıyorlar da. Yani bunu gerçekten de yapıyor. Ama yine biz nereye dönüyoruz? İsa Mesih'e dönüyoruz ve İsa Mesih'ten sonraki döneme baktığımızda artık yeni antlaşma ve ebedi antlaşma var. Ve burada birçok uluslardan gelenler var ve onlar İsa Mesih'e iman ettiklerinde sünnet biraz zor geliyor. Ve bu durumda aslında elçiler sünnetin dışsal olduğundan yola çıkarak kaldırıyor ve bu çok büyük tartışması var. Ama çok kişi burada da yine Pavlus'a diyorlar sünneti kaldırdı, ama elçilerin işlerinde Petrus'un görünümü var. Petrus işte dua etmek için dama çıktığında bir görüm görüyor. İşte görümde çarşafı andıran nesne dört köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indiriliyor. Ve sonra işte içinde hayvanlar, sürüngenler, kuşlar var. Ve bunlar murdar hayvanlar olarak aslında geçiyor. Ve bir ses ona kalk Petrus kes ve ye diyor. Asla olmaz ya Rab dedi Petrus. Hiçbir zaman bayağı ya da murdar herhangi bir şey yemedim. Ses ikinci kez diyor. Tanrı'nın temiz kıldıklarını sen bayağı deme. Ve üç kez tekrarlanıyor ve sonra gidiyor. İşte Petrus görümün ne anlama geldiğini düşünüyor. O sırada diğer uluslardan olanlar geliyor. Yani Cornelius'un gönderdiği kişiler geliyor. Onlar murdar kişiler olarak görüyor. Ve onlarla yemek yiyor. Şimdi sünnet olayı da bu şekilde. Yani murdar olarak kabul edilen halklar var. Onlar tövbe ediyorlar. Ama sünnet olurlarsa o Galatyalılardaki ayete göre de o zaman yasayı yapmaları lazım. Ama artık Musa'nın yasasına göre yaşamıyorlar. İsa Mesih'in yasasına göre yaşıyorlar. Ve burada çok tartışılmış. Yani bu İncil bölümlerinde, elçilerin işlerinde 15. bölümde ilk konseyde bu tartışılıyor. İşte Pavlus bu konuda öğreti veriyor. Ve ona göre yani Pavlus'la Barnava aslında sadece Pavlus'la değil öğreti veriyor. Ve büyük bir tartışma çıkıyor ilk kilisede. Yani bunu çözümlemeleri için konsey topluyorlar. Ve orada tartışılıyor. Bu konseyde elçiler var, havariler var. Ve bu tartışmanın sonunda, yani uzunca bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalkıp konuşuyor. Ve işte iman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. Yani bu diğer uluslardan gelenlerle. Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. İman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. Petrus bunu söylüyor. Kim iman etti? Diğer uluslardan gelen. Sünnet olup da mı kurtuldular orada? Yok, imanla kurtuldular.
2: İmanla kurtuldular.
3: İman ettikleri zaman kutsal ruh onların üzerine indi. Demek ki sünnet yani asıl imanla ilgili bir konu değil. Bir işaret oluyor. Sonuçta geldiğimiz nokta budur. Ve bu konsey kararıyla oluyor. Pavlus'un kararıyla olmuyor. Bunu bilmek de çok çok önemli. En sonunda konseyin söylediği şudur. Yani çok fazla kuralda koymak istemiyorlar. Ve onlara diyorlar kandan sakının. Yani putlara sunularak kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız diyerek konsey kararını kapatıyor.
2: Hocam peki şöyle bir şey var ama şöyle bir bilgi var. Luka 22. bölüm 21. ayette 8. gün çocuğu sünnet etme zamanı gelince ona İsa adı verildi. İfadesiyle biz Rab İsa'nın 8. günde sünnet edildiğini anlıyoruz. Evet. Rab İsa sünnet olmuşken Pavlus'un sünneti gereksiz görmesi Hristiyan öğretisi açısından nasıl değerlendiriliyor? Bir kopuş mu olur yoksa yani gelişimsel bir süreçsel bir değişiklik mi?
3: Şimdi birincisi İsa Mesih hizmetine başlamadı. Ve Yahudi geleneği ve yasaları var ve o dönemde onun annesi babası yasa altında yaşıyorlar. Ve eski antlaşmada sünnet siyah beyaz bir konu. Yani az önce de konuştuğumuz gibi yasada yer alıyor. Ve bunu yapması lazım. Eğer yapmazsa zaten kabul edilmiyor. 20. çıkış, Mısır çıkış 12:48'de yanınızdaki yabancı bir konuk Rabbin fısıh bayramını kutlamak isterse önce evindeki bütün erkekler sünnet edilmeli. Sonra yerel halktan biri gibi İsrail halkına katılıp bayramı kutlayabilir. Ama sünnetsiz biri fısıh etini yemeyecektir diyor. Yani şimdi İsa Mesih sünnet olmasaydı fısıh eti de hiç yememesi lazımdı o günkü duruma göre. Ama aynı zamanda burada çok farklı bir detay da var. Bu programda zaman zaman konuştuk. başka uluslardan gelenler de sünnet oluyor. Aslında iman ediyorsa,
2: evet.
3: iman ediyorsa onlar da fısıh etini yiyeceklerdi. Ve sünnetin Tanrı'nın halkına katılmak gibi birçok anlamı var. Yani katılmak ve onun dışında da başka açık anlamları da var. Ancak sünnete ruhsal dediğimiz daha büyük bir anlam yükleniyor. Yani bunu düşünmeliyiz. Kutsal kitapta sünneti nerede görürsek ona yüklenen anlam ruhsal bir anlamdır. Yeremya 9:26'da Mısır, Yahuda'yı, Edom'u, Amon'u, Moab'u, çölde yaşayan ve zülüflerini kesenlerin hepsini cezalandıracağım. Çünkü bütün bu uluslar gerçekte sünnetsiz, bütün İsrail halkı da yürekte sünnetsizdir yazıyor.
2: Hmm,
3: yani
2: evet.
3: onlar gerçek fiziki belli. Olarak sünnetsiz
2: evet.
3: ama bütün İsrail halkı da yüreklerinde sünnetsizdir diyor. Hı-hı. Yine Yeremya'nın peygamberlik kitabında işte ey Yahuda halkı Yeruşalim'de yaşayanlar konuşuyor, kendinizi Rabbe adayın diyor. Yani buradaki adanma aslında yürekle olan evet. bir şey. Yürekle olması gereken bir konudur.
2: Anladım hocam, evet. Değerli dinleyicilerimiz, sohbetimiz oldukça yoğun ve bilgilendirici bir şekilde devam ediyor. Fakat şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın lütfen.

0: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından Çelişkiler ve İncil programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde kutsal kitapta sünnet kavramı ile ilgili dikkat çeken bazı noktaları ele aldık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz sorularımızla. Evet hocam, Pavlus hakkında konuştuk ama Pavlus birçok durumda sünnete karşı çıkıyordu ama Timoteus'u sünnet ettiriyor. Bu çelişkinin açıklaması ne olabilir?
6: Şimdi bu imanla ilgili bir konu değil. Daha çok toplumun geleneğiyle ilgili bir konudur. Bu programın ilk bölümünde de söz ettiğimiz gibi. Yani sünnet yasada yer alan bir şeydi. Hı hı. Ama Timoteus aslında bir Yahudi değildi. Ancak o kadar çok eleştiriliyordu ki yani bir sosyal kabul açısından bunda bir sakınca görmedi. Ama biz Pavlus'un diğer öğretilerine bakarsak yani onun öğretisi sünnetin fiziksel yönünün önemli olmadığı şeklindedir. Yani bu konu üzerinde ısrarla duruyor. Ayet ne diyor? Timoteus'u kendisiyle birlikte götürmek isteyen Pavlus orada bulunan Yahudiler yüzünden onu sünnet ettirdi. Aslında ayet kendini açıklıyor. Yani evet. Orada yani çünkü hepsi babasının Grek olduğunu biliyordu. Şimdi ilk kilisenin en zor konularından birisi diğer uluslardan gelenlerle Yahudilerin aynı kilisede bir araya gelmesiydi. Evet. Şimdi çoğu ki hatta verdiğim örnekte Petrus da buna dahildi. Murdar bir şey yemedim, murdar bir şeye dokunmadım dediğinde. Yani bunlarda bir murdarlık anlayışı vardı. Ve sünnet aslında ondan da kat kat daha üstünde olan bir konu. Ve böyle bir durumda eğer bir kişi sünnet değilse onu kabul etmiyor, anlayamıyor. Yani çok tutucu, anlayışı kıt insanları düşünelim. Başka türlü düşünemiyor. Yani bunu 10 defada, 100 defada söyleseniz daha farklı düşünemiyor. Ve böyle bir durumda yani sünnetin önemli olup olmadığını göstermek açısından Pavlus ne yapıyor? Timoteus'u sünnet ediyor. Şimdi biz Pavlus'a değil de yüzbaşının imanına baktığımızda bu Petrus'un görünümünü de okumuştum. Yani orada onun sünnetli olup olmaması önemli değildi. İman etti. Kendisi de ev halkı da kurtuldu. Yine İsa'nın zamanında aslında İsa'da da bu konuda örnek var ki zaten elçilerle Pavlus da oradan hareket ediyor. Matta 8. bölümde İsa Kefernaum'a varınca bir yüzbaşı ona gelip "Ya Rab" diye yalvardı. "Uşağım felç oldu. Evde yatıyor, korkunç acı çekiyor." İsa gelip onu "iyileştireceğim." dedi. Şimdi bu yüzbaşı bir putperest.
5: Evet.
6: Onun evine gitmemesi lazım. Ama İsa ne diyor? "Ben evine gidip iyileştireceğim." diyor. Sonra işte gelmesine gerek yok diyor ve İsa da böyle imanı görmedim diyor ve uşak iyileşiyor. Ama İsa ne yapıyor burada? Sünnetsiz olan bir kişiyi, bir kişinin uşağını bereketliyor. Yani şifayla bereketliyor. Demek ki İsa da sünnetin asıl bir konu olduğunu değil, iman olduğunu, imanın önemli bir konu olduğunu anlıyordu ve böyle yaklaşıyordu. Ve elçiler de bunu gördükleri için zaten bu öğretiyi oluşturdular.
5: Evet, anladım hocam. Elçilerin İşleri 15. bölüm 1. ayette Yahudiye'den gelen bazı kişiler Antakya'daki kardeşlere siz Musa'nın töresi uyarınca sünnet olmadıkça kurtulamazsınız diye öğretiyorlardı. Böyle bir bilgi var Kudüs Konseyi'nde ve elçilerin işlerinde. Kudüs Konseyi'nde de bunun gerekli olmadığı söyleniyor hocam. Merak ettiğim şu, ilk Hristiyan topluluklar içerisinde sünnetin kurtuluş için gerekli olup olmadığı konusunda niçin böyle bir görüş ayrılığı var? Dediğiniz gibi yine toplumsal kültürel bir kod mudur bu?
6: Yani toplumsal kültürel ve yasa aslında daha bağlayıcı olanı yasa oluyor. Toplumumuzda 10 emir olarak biliniyor. Yani 10 emirde sünnetten söz etmiyor ama yani işte sayılara göre verilen sayılardan birisi. Yani önemsiz olan işte 613 tane yasa olduğundan söz ediliyor. 613 tane. Bunlardan bazıları daha önemli, bazıları daha önemsiz. Ama bu 10 emir başlığında özetlenenler bütün yasayı özetliyor. Şimdi buradaki kişiler yasaya bağlı oldukları için hala İsa'nın kurtuluş müjdesini anlayamıyorlar. Yani bunu ya tamam, ruhları İsa'yı arıyor, oradaki kurtuluşu görüyor, Mesih olduğunu kabul ediyor, birçok mucize yaptı, hastaları iyileştirdi, ölüleri diriltti, kendisi insanların günahlarını üstlenmek için öldü, üçüncü gün dirildi, göğe yükseldi. Yani hepsine tamam diyor, iman ediyor, yani iman ediyor. Ama işte bu eski antlaşmadaki yasayla ilgili bağları müjdeyle tam bağdaştıramıyor.
5: Evet.
6: Yani buna bağlı olarak da eski fikirlerinden hareket ediyorlar. İsa ne dedi? Dağdaki vaazda. Bugün birkaç kez küçük değindik o konulara. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden kutsal yasadan ufacık bir harf ya da nokta bile olmayacak. İsa Mesih neyi anlatmaya çalışıyordu burada? Kutsal yasadan en küçük harf ve nokta eksik olmayacak. Yani yasayı tamamlayıcısı, yasanın tamamlayıcısı kendisinin olduğunu söylüyor. Ve bu yasanın tamamlanması aslında hem Musa'dan sonraki peygamberler tarafından hem de İsa tarafından doğrulanmış oluyor. Nasıl oluyor? Yeni antlaşmayla, yani evet, İsa ile yapılan antlaşmayla tamamlanmış oluyor. Ve artık yasadan özgür ama yasaya bağlı ama yasadan özgürüz. Yani hangi konularda yasaya bağlıyız? Diyelim ki 10 emirde adam öldürmeyeceksin diyor. Yani evet, bu bugün de iyi olan bir şey. Ama hangi konularda yasayı yerine getirmiyoruz? Kurban konusunda. Çünkü İsa Mesih günahlarımızın yargısına karşılık fidyedir. Kurbandır. Kendisi kurbandır. Tek kurbandır. Evet. Yani bu konuda İncil'de çok açık ve net var. Net öğreti var. Yani İsa Mesih bizim günahlarımızın yargısına karşılık kurbandır. Evet. Fidye olarak ölmüştür. İşte o zaman bu durumda yeni antlaşmanın İsa'nın verdiği öğretiye göre ilerlediğini görüyoruz.
5: Evet.
6: Ve buna eski antlaşmayı da yeni antlaşmayla birlikte yorumlamak lazım. Kısaca şunu da söyleyebilirim bir yorum bilimi açısından. Şimdi bizler İsa Mesih'in hayatına baktığımızda ve onun öğretisini anlamak için en iyi mektuplardan anlıyoruz. Çünkü neden? İsa'nın öğrencileri ya da kayda geçirenler, öğrencisi olmasa bile tanıklıklara başvurarak kayda geçirenler onun hayatına bakarak öğreti verdiler ve açımladılar. Evet. İşte İsa'nın sünnet hakkında bir öğretisi yok ama az önce söylediğim gibi de kendisine gelen sünnetsiz bir yüzbaşının uşağını iyileştirdi.
5: Evet.
6: Yani buradan yola çıkarak öğreti gelişiyor. Sonra mektuplardan İncil bölümlerine bakıyoruz. Matta, Markos, Luka, Yuhanna. Orada İsa Mesih'in öğretisini ve hayatını görüyoruz. Ve bütün İncil bölümlerinden Tevrat dediğimiz ya da Tevrat olarak kabul edilen eski antlaşmaya bakıyoruz. Ve böyle yorumluyoruz. Yani yorumlamak böyle oluyor. Sadece bir yere, sadece on emre ya da sadece İsa'nın yüzbaşının
5: yeni anlaşmaya,
6: uşağını iyileştirmesine, yeni antlaşmaya değil yani.
5: Daha bütüncül bakmak gerekiyor.
6: Bütüncül bakmamız
5: gerekiyor.
6: Lazım.
5: Evet.
6: Ve o zaman bir tutarsızlık yok. Kutsal kitap başından sonuna kadar tutarlı bir kitaptır.
5: Teşekkür ederim hocam. Evet, diğer sorum şu şekilde. Yasanın tekrarı 10. bölüm 16. ayette yüreklerinizi Rabbe adayın ifadesi İbranice'den birebir çevrildiğinde yüreklerinizi sünnet edin demek oluyor. Ama Yahudi yasalarında fiziksel sünnet de zorunlu. Kutsal kitapta Tanrı'nın nasıl istediği bedensel sünnet mi yoksa ruhsal bir dönüşüm mü sizce?
6: Evet, aslında bu soru bütün bu konuşmamızı da toparlıyor gibi görünüyor.
7: Aynen öyle hocam.
6: Yerinde. Yani kutsal kitapta Tanrı'nın istediği bedensel mi yoksa fiziksel mi yoksa ruhsal dönüşüm mü diye baktığımızda bunu diyor, yüreklerinizi sünnet edin. Yani bu fiziki olarak mümkün olmayan bir şey. Ayetlere bakalım. Yaratılış 17-11'de sünnet olmalısınız. Sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak. Bu ayete göre Tanrı ile yapılan antlaşmanın belirtisidir, işaretidir.
7: Evet.
6: İşte Hezekiel 44-7'de yüreği ve bedeni sünnet edilmemiş yabancıları tapınağıma aldınız. Bana yiyecek olarak yağ, kan sunmakla tapınağımı kirlettiniz. Böylece iğrenç uygulamalarınızla antlaşmamı bozdunuz diyor. Kime diyor? Kime diyor? İsrail halkına bunu söylüyor. Yani yüreği ve bedeni sünnet edilmemiş. Yani tamam bedenini anlıyoruz ama yüreği sünnet edilmemiş. Yani iman etmemiş, imansız olmayan putperest kişilere aldınız diyor. Yine Hezekiel'de 44-39'da Egemen Rab şöyle diyor. Yüreği ve bedeni sünnet edilmemişlerden, İsrail halkı arasında yaşayan yabancılardan hiçbir tapınağıma girmeyecek. Ama ulusları onlar kabul ediyorlardı. Aslında bugün biz de yani sünnete bu eski antlaşmada ya Musa peygamber dönemindeki önemi vermiyoruz. Ama bir kişi iman etmemişse Rab'le bir ilişki kuramıyor. İsa Mesih'in günahlarının yargısına karşılık ölüp dirildiğine iman etmiyorsa o zaman Tanrı ile bir ilişki kuramıyor. Bu yürekle ve imanla ilgili olan bir konu. Nasıl orada yüreği ve bedeni sünnet edilenler tapınağa girmesin dediğinde bugün biz de sonsuz yaşama sahip olmak için yani sünnetten çok sünnet olmak yerine İsa Mesih'e iman ediyoruz. Ve Romalılar 4'te şunu da yazıyor. Nitekim iyi işlerine bakmaksızın Tanrı'nın aklamış saydığı kişinin mutluluğunda Davut da şöyle diyor diye devam ediyor.
7: Evet hocam, peki ben bir şey soracağım şimdi. Elçilerin işleri 15. bölümde Yahudi olmayan imanlılar için sünnet şartı kaldırılıyor. Bu karar Hristiyanlığın Yahudi bir mezhepten evrensel bir dine, bir inanca dönüşmesinde nasıl bir rol oynadı sizce?
6: Tabii ki yayılmasında etkili oldu. Ve o dönemde kişiler işte sünnet olduklarında Galatyalılar mektupta da Paulus bunu söylüyor. Yasayı yerine getireceksiniz. Ama yeni yasa, yeni antlaşmaya baktığınızda artık nedir? Sizler İsa'ya aitsiniz ve ona ait bir yaşam sürdüreceksiniz diyor. Yani bu o günkü topluma baktığımızda Grek toplumlara ya da uluslardan olanlara baktığımızda sünnet çok çok önemli bir problem. Yani bunu görüyorlar. Yani bunu yapmak istemiyorlar. Burada anlatmayacağım ama size anlattığım o hikayede olduğu gibi. Bugün bu toplumda da yani birçok kişi sünnet olmaya fazla istekli olmayabiliyor.
7: Evet.
6: Ama gelenek olarak bunu yapıyorlar. Ve sünnetin kaldırılması aslında bir yükün kaldırılması anlamına geliyor.
7: Evet.
6: Yani kişilerin önünde iman etmesine engel olan bir durum kaldırılıyor. Çünkü sünnetle kurtulmuyor. Neyle kurtuluyor?
7: İmanla kurtuluyor.
6: İmanla kurtuluyor. İsa Mesih'in günahlarının yargısına karşılık ölüp dirildiğine iman etmekle kurtuluyor.
7: Evet. Peki hocam, Paulus'un sözlerine göre eski sistem yasayla birlikte anlaşmanın işaretleri idi. Ama bu sistem iman ile Mesih şekline dönüşüyor.
6: Evet.
7: Bu iki farklı kurtuluş anlamına gelmiyor değil mi? Böyle bir model çatışması yok yani aralarında.
6: Yok yani kutsal kitapta bizim gelişen vahiy dediğimiz bir kavram var. Yani bir konu geçiyor ama gerçek anlamını İsa'da kazanıyor. Hı. Ve nihai olarak da Mesih döndükten sonra her şey tam olacak. Şimdi bu süre içerisinde yani döneme bakmak gerekiyor. Musa peygamberin dönemi var. Yani İbrahim peygamberin dönemi var. Yani onunla sünnetle ilgili konuştuğumuz için İbrahim peygamberin dönemi var. Sonra Musa peygamberin dönemi var. İşte antlaşma var. Öbür tarafta İsrail halkıyla yapılan antlaşma var. Ve Tanrı yasa aracılığıyla Musa peygamber döneminde halkıyla halkın yasayla yaşamasını istiyor. Yani kendisiyle bir ilişkisinin olması için yasayla yaşamasını istiyor. Ama İsa Mesih'te ise artık bu yasanın sünnet bölümü kalkıyor ama iman kalkmıyor.
7: İmanın.
6: Şimdi şu da çok önemli bir şey. İlke devam ediyor.
7: Yani, aslında evet.
6: Evet, ilke devam ediyor. Yani bu yüreğin sünnetli olup olmamasına baktığımızda nedir? Tamam, eski antlaşmanın bazı bölümleri kalkıyor ama aynı zamanda devam ediyor. Ne devam ediyordu? İşte kurban kalktı ama ilke devam ediyor. İlkede de ne var? İsa Mesih'in kurban olduğuna,
7: olması.
6: Evet, iman etmek var. Ki Tanrı imanı bütün uluslara veriyor ve bunu sünnete bağlı olmaksızın kurtulan insanların İsa Mesih'in zamanında Tanrı'nın egemenliğine gireceğini söylüyor. Tanrı diyor işte bana ait olan bütün ulusları, evet yani bana ait olan bütün ulusları çağıracak ve çağırıyor yani bugün. Evet. İmana bağlı
7: İmana
6: olarak.
7: İmana bağlı olarak, evet. Peki hocam, son olarak şunu soracağım bu konuyla alakalı. Bugün bir insan Tanrı'ya yaklaşmak için dışsal dini işaretlere mi, sünnet gibi mesela, yoksa gerçekten imana mı ihtiyaç duyuyordur?
6: Yani aslında konuştuğumuz konu hep bu çerçevede. Ama iman yoksa zaten bir kurtuluş yok. Yani şöyle bir örnek vereyim belki. İşte bir bardak su içeceksiniz de bardağı alıp su koymuyorsunuz. Yani evet. İçi boş. Yani nedir? Aslında bunun içini, yüreğini dolduran iman ve bir kişinin ritüellerle değil de Tanrı'yla gerçek bir ilişkisi olması lazım. Bu da imana bağlı olarak gerçekleşiyor. İsa Mesih ne dedi? Yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Yani benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız babamı tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz. Onu gördünüz. Yani İsa yol, gerçek ve yaşam benim dediğinde, benim aracılığım olmadan Tanrı'ya yani babaya gelemezsiniz dediğinde imanı anlatıyor. Kendisine iman edilmesini gerekiyor. Artık onu tanıyorsunuz dediğinde kendisini söylüyor. Onu gördünüz. Kimi gördüler? İsa Mesih'i gördü o insanlar. Ve bugün biz de kutsal kitap okuduğumuzda, İncil'i okuduğumuzda neyi görüyoruz? İsa'yı görüyoruz. Ne yapıyoruz? İsa'ya iman ediyoruz. O zaman böyle bir durumda sünnet bizim için dışsal bir olay ve yeni antlaşma döneminde kalkmıştır.
7: Tamam hocam, teşekkür ederim. Önemli olan iman diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Çelişkiler ve İncil programının sonuna geldik. Bugün sünnet konusunda çelişki gibi görünen noktaları birlikte ele aldık. Ve ilk bakışta farklı gibi görünen bu ayrıntıların aslında metinlerin dikkatli ve bütüncül bir şekilde incelendiğinde anlam kazandığını da görmüş olduk. Her bir sorunun kendi içinde bir açıklaması olduğunu anladık ve bu farklılıkların metinler arasında bir çelişki oluşturmadığını da değerlendirmiş olduk. Belki de asıl mesele metni yüzeyde değil, bağlam içerisinde ve dikkatli okuyabilmekte yatıyor. Pastör İsmail Kulakçıoğlu bizlere bu yolculukta güzel açıklamalarda ve ciddi bilgilerde verdi, sağ olsun. Teşekkür ediyoruz İsmail Bey sizlere.
6: Bir şey değil, severek, sevinçle.
7: Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip etmeyi unutmayın lütfen. Soru ve görüşleriniz için de soru@radyomaranata.com'dan bizlere yazabilirsiniz. Bizimle kalın, gerçeğin peşindeki bu yolculukta bizden ayrılmayın. Esenlikler diliyoruz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnan Konutkan. Hoş geldiniz Behnan Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, hoş bulduk. Umarım siz de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sohbetimiz boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından henüz takip etmiyorsanız bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak arama kısmına bizleri takip edebilirsiniz. Evet, bugün yine Anadolu'da Hristiyanlığı nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğine bakacağız hep birlikte. Aslında vahiy bölümünde bahsedilen 7 kilisenin de Anadolu toprakları üzerinde olduğunu biliyoruz biz İncil'de okuduğumuzda. Bugün daha çok bunlar üzerinde duracağız. Bunun için bu 7 kilise dediğimiz hangileridir ve nerededir? Ondan başlayalım, bahsederek başlayalım.
1: Tamam. Her şeyden önce vahiy kitabı nedir? Hı hı. Biliyorsunuz kutsal kitap 66 kitapçıktan oluşuyor. Evet. 39 kitap eski ahit, yani eski antlaşma. 27 bölümde yeni antlaşma, yani İncil bölümü ve İncil bölümünün İncil'in en son bölümü de vahiydir. Vahiy gökten gelen bir vahiy, açınlamadır. Rab Yuhanna'ya sesleniyor ve neler olup bittiğini açıklıyor. Açınlıyor, yani açınlamadır. Şimdi Yuhanna bu kitabı, yani vahiy bölümünü, vahiy gören Yuhanna ve kendisini şöyle tanıtıyor Yuhanna. Diyor ki bakın, İsa Mesih'in vahiydir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahiy verdi, yani Yuhanna'ya. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Yuhanna Tanrı'nın sözünü ve Mesih'in tanıklığına gördüğü her şeye tanıklık etmektedir. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Bu Yuhanna yazmış. Yuhanna inancı uğruna zulüm ve Patmos denilen bir adada zindandaydı. Patmos adası Aydın'ın karşı tarafındadır. Yani denizden görülüyor bazen. Ve Yuhanna oradayken, hapisteyken, evet, Rab meleği vasıtasıyla onu alıyor, göğe götürüyor ve orada yazıyor. Aslında vahiy bölümünü gerçekten okumak çok zordur. Yani anlamak zordur. Çünkü Yuhanna hem gökte olayları görür hem de yeryüzüne bakıyor. Ve onun için biraz karışıktır. Ama asıl 7 kiliseye mektup yazmasıdır.
0: Peki bu 7 kilise hangileridir?
1: Evet, söyleyeyim, çok önemlidir. Aslında bu 7 kilisede her sene binlerce, belki milyonlarca turist geziyor, görüyor, hala taşlar duruyor, yerleri duruyor ve bu da bir tanıklıktır. İncil'in var olduğuna, İsa Mesih'in yaşadığına dair bir tanıklıktır. Bu 7 kilise genellikle İzmir, işte o bölgededir. Mesela her şeyden önce, daha önce de ilk programda söyledim, Efes'te birinci kilisemiz. Efes, Efes Selçuk ilçesine bağlı bir yerdir. Her gün belki binlerce insan geziyor. Hala duruyor. Orada çok önemli bir Yunan kolonisi vardı. Yunan kültürü vardı. Evet, belki ileride sorarsanız onu konuşuruz. İkinci kilisemiz İzmir. İzmirna'dır. İzmir'in kentinde de o zaman iman eden birkaç kişi vardır. Kilise oluşturdular. Üçüncü kilisemiz Bergama'dadır. Bergama'da biliyorsunuz yine Balıkesir'e ait bir yerdir. Tepe üzerine kurulmuş bir yerdir ve orada kilise vardır. Önemli bir nokta. Dördüncüsü Tiyatira. Tiyatira şu anda Akhisar. İstanbul'dan ya da Bursa'dan İzmir'e gidenler Akhisar'dan geçiyor. Akhisar Manisa'ya ait bir yerdir. Akhisar. Diğer kilisemiz, beşinci kilisemiz Sardis, Sart'tır. O da İzmir'den denizle giderken yol üzerindedir. O dönemde en önemli kalesi oradadır. Başka belki sorarsanız o dönemki kültürü de anlatırız.
0: Evet, aslında onu sormak istiyorum.
1: Ama
0: ben.
1: Ama beşinci, altıncı da Philadelphia'dır. Ala şehirdir. Altıncı. Ve son kilisemiz Laodikya, Pamukkale'dedir. Onu da her gün binlerce insan ziyaret ediyor.
0: Evet, bunu daha iyi anlamak açısından öncelikli olarak o bölgede o bölgenin özelliklerini nelerdir, hangi toplumlar yaşardı, o toplumlar neye inanırdı, bunu konuşursak belki gelen mesajı daha iyi anlayabiliriz.
1: Şimdi bölge sonrasında. son derece zengin bir bölgedir. Örneğin her yerde Yunan kültürüyle yoğrulmuş insanlar vardı. Yani İyonlar ya da Yunanlar vardı. Romalılar vardı. Yahudiler vardı. Örneğin bak Antiochus döneminde Büyük İskender'in komutanlarından Antiochus İssa'dan önce 10 bin Yahudi'yi Sardis'e göndermişti. Bak 10 bin Yahudi Sardis'e göndermişti. Hı hı. Ve orada Yahudiler de yaşıyorlardı. Ve bu kiliselere gönderilen mesajlar tüm insanlar içindir. Henüz Hristiyanlığı kabul etmemiş uluslar, Yahudiler, putperestler içindir. Hı hı. Ve tabii o dönemde yaşayan insanlar Yunan kültürüyle yoğrulmuştur. Felsefe vardır. Günah alabildiğince var. İstediklerini yapabiliyorlardı. Yahudi de kendi kültürlerine göre yaşıyorlardı. Hı hı. Ama belki soracaktın bilmiyorum ama söyleyeyim size, Sardis'te bu yerleştirilen Yahudiler... Hı hı. Orada spor okulları vardı. Yunanların spor okulları vardı. Ve spor okulları biliyorsunuz kadın, kız, erkek sorun değil, çıplak olarak spor yaparlardı. Ve o gidenler varsa görecek ki o spor okullarının tam bitişinde dönemin en büyük havrası yapılmıştır Yahudiler için. Hı hı. Ve bu amaç şudur: onların kültürünü yozlaştırmak. O inancı yok etmek ve ulusların, Yunanların kültürüne sahip olmaktır. Bu nedenle ordu öyle yaptılar orayı.
0: Hı hı, evet. O zaman kiliselere gelen mesajlar üzerinde biraz konuşalım. Çünkü hangi kiliseye aslında hangi mesaj var? Bunlara bakalım, hangi uyarılar var?
1: Tamam, çok önemlidir. Yani zaten her kiliseye de yazdığın zaman diyor ki yaptıklarını biliyorum. Çok önemlidir. Evet. Yani bu mesaj bize de, ben ne yaparsan yap Rab biliyor. Karanlıkta ne düşünürsem Rab biliyor. Dışarıda ne yaparsam düşüncemi biliyor Rab. Onun için onlara diyor ki yaptıklarını biliyorum. Şimdi her şeyden önceki kilise, yani Efes'teki kilise, sahte öğretmenler vardı. Çok sahte öğretmenler vardı. Hatta Paulus bir ara gitmişti. Orada İskender diye bir adam vardır. Karşılık çıkardı. Çünkü Paulus diyor ki elle yapılan tanrı yok. Bu adam elle yapılan tanrılar yapıp satıyorlardı var ya.
0: Evet.
1: Ve insanlar ona tapıyordu. Paulus dedi ki bilmediğiniz tanrıyı ben size anlatacağım. Böyle elle tutulan tanrı yoktur şeklinde. Hı hı. O şekildeydi. Paulus onlara yazdı ama sahte öğretmenler vardı ve onları uyardı. Dikkatli olun. Sahte öğretmenlere karşı dikkatli olun. Ve İlk programlarımızda da ne dedi ki konseyler oluştu. Evet. Sahte bir öğreti çıktığı zaman konsey toplanıyorlar, yanlıştır. Bütün sorun İncil'e zıt bir düşünce varsa, hı hı, o yanlıştır, sahte bir öğretidir.
0: Evet.
1: Efes böyledir. Şimdi ikinci kilise, İzmir Kilisesi ise çok yoksuldular. Ama Rab diyor ki yoksuldun ama zenginsin. Ruhsal yönde zengin insanlardılar. Ve sadık bir kiliseydi. Üçüncü kilise Bergama. Gerçekten her yere görenler görecek ki her köşede, her yerde bir tanrı, bir Yunan tanrısı ilahi vardır orada. Şimdi çok tepe üzerindedir ve büyük bir tiyatro vardır, sergilemek içindir. Kendi kültürlerini, kendi gururlarını dünyaya sergilemek için hep tepelerde, her kes tarafından görülen bir yerde tiyatro oluşturuyorlardı. Ve Rab dedi ki sizin nerede oturduğunuzu, nerede yaşadığınızı biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır.
0: Hı hı.
1: Ve onlara karşı dedi ki dikkatli olun. Yalnız ve yalnız Tanrınız İsa Mesih'tir. İsa Mesih'ten başka kimseye bağlanmayın şeklinde dedi. Diğer kilisemiz Sardis. Sardis'te çok önemli bir yerdi. Çok yüksek bir tepeydi ve çok aynı zamanda zengindi. Oradan geçen o çay, yani o nehir çay, hı hı, hep altın yatağıydı. Onun için Rab ona, ve bu kilise ölü bir kiliseydi. Rab ne diyor ona? İstersen onu okuyayım. Diyor ki yaptıklarını biliyorum bu Sardis'te. Yaşıyorsun diye ad yapmışsın ama ölüsün.
0: Hı
1: Çok acıklı bir söz değil mi? Hristiyan olduğunu söylüyor ve şimdi kendimize uyarlarsak Hristiyan olduğumuzu söylüyoruz. Nüfus cüzdanımızda, pasaportumuzda Hristiyandır yazıyor. Ama yapmıyorsak Rab onlar ruhsal yönde ölü diyorsun. Ölüsün diyor. Uyan diyor. Geri kalan ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir. Çünkü yaptıklarının Tanrı'nın önünde tamamlanmamış olduğunu gördüm. Bu nedenle Rab onlara çok net bir uyarı diyor ki yaptıklarını tamamlamamış gördüm. Bu nedenle tövbe et. Her yedik ise tövbe et. Tövbe nedir? Dönüş. Yaptığın hatadan dön. İncil'e bak. İncil'in yolunda yürü ve ölü olduğunu söyledi. Ve ne diyor? Uyan diyor. İlginç ki bir şey daha söyleyeceğim. İlginç ki o kaleyi görenler o zaman ulaşılamaz bir kaleydi. Döneminde en büyük. Çünkü İsa Mesih'ten 500 yıl önce en yüksek kaleydi. Ve o zamanlar genellikle savaşlar sonbahar yazın oluyordu. Bütün kış boyunca uykuluydular. Oh, düşman yok, rahatız. Ama Koreş askerleriyle geldiler ve etrafa baktılar. Nasıl ulaşacaklar? Baktılar ki orada bir şey vardı. Bir pencere gibi gördüler. Ve orada odunlar koyarak girdiler ve hepsini ele geçirdiler. Bu nedenle diyor ki uyan. Yani kilise uykuda olmamalıdır. Ruhsal yönde sürekli daima ayık, uyanık olmalıdır. Ondan sonra Philadelphia Alışehir Kilisesi sadık bir şehirdi. Ve Rab diyor ki sadık olduğun için seni deneme zamanında, sıkıntı zamanından seni kurtaracağım. Ve son kilisemiz de Philadelphia Tiyatira Kilisemiz var. O da ilginç bir şeydi ki biliyorsunuz Yunan kültüründeydi ve yapılan günahları hoşgörüyle karşılıyordu. Örneğin kilisede birisi yalan söylüyor hoşgörüyle, birisi boşanıyordu hoşgörüyle, birisi günah işliyordu hoşgörüyle, kalkıp da uyarmıyordu ve kiliseden kovmuyordu. Bu nedenle diyor ki okuyalım değil mi bu kiliseyi de biraz okuyalım bundan da. Tiyatriyadaki kilise diyor ki yaptıklarını bak sevgini bak imanını hizmetini sabrını biliyorum. Ne kadar güzel bu karakter çok güzel değil mi hepimiz için?
0: Evet.
1: Son yaptıklarının ilk yaptıklarını da açtığını da biliyorum. Ne var ki bak bu konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Ve kilisede bu oluyor. Uyarmıyor. Sus demiyor. Kovmuyor. Bu nedenle Rab diyor sana karşıyım. Ama neden? Sevdiği için diyor ki tövbe et ve bu işleri yapma. Evet. Başka bir kilisemiz de vardır. Laodikya kilisemiz vardır. Laodikya aslında ılık bir kilisedir. Onu da okuyayım size. Diyor ki Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz. Amin, sadık ve gerçek tanık. Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum bak. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya da sıcak olaydın. Şimdi Rabbi diyor ki dürüst olalım. Ya sıcak tamamen imanda olalım ya da olmayalım değil mi? Ve Rab bu mesajı gönderdiği zaman her kilisenin anlayabileceği göre yaptı. Bakınız o dönemde gelen Laodike'ye gelen su 30 kilometre uzaktaki Kolosi'den geliyordu. Borularla geliyordu. Tamam mı? Borularla geliyordu. Ve oraya gidince kadar su ılıklaşıyordu. Biliyor musun? Ilıklaşıyordu. Bu nedenle Rab diyor ki madem ki ılıksın ben de seni ağzımdan kusacağım. Yani ılık olduğun için ne bana yararsın ne de dünyaya yararsın. İki ayak toparlıyorsun. Olmaz. Ya sıcak olacaksın ya da ılık ya da soğuk olacak. Ama diyor ki tövbe et. Sana söylüyorum evet. Tövbe et. Yani Rab'in merhameti o kadar çok ki Rab kiliseye verdiği mesaj onları sevdiği için hata yaptıkları halde sadece diyor ki dön. tövbe et.
0: Evet, aynı zamanda aslında görüyoruz ki kiliseleriyle ilgileniyor Tanrı ve bu bağlamda aslında Hristiyanlığın bir din değil de Tanrı ile kişisel bir ilişki olduğunu da görüyoruz. Hem günahtan aslında korumaya çalışıyor, hem de onları geliştirmeye çalışıyor Tanrı. Evet, bu kişisel bir ilişki gerçekten ve çok değerli, çok önemli. Tövbeyle Tanrı yine de onlarla bir arada olmak istiyor. Tabii ki Tanrı kutsaldır ve ona iman edenler de kutsal bir yaşam sürmelidir.
1: Yuhanna diyor ki, yani vahiy yazan Yuhanna mektubunda diyor ki, Mesih İsa'yı tanıyorum diyen, iman eden, o nasıl yürüdüyse, nasıl yaşadıysa kendisi de öyle yaşamalıdır. Yani aslında özetlersek her bir Hristiyan birer Mesih'tir, Mesih gibidir. Zaten Hristiyanus, Hristiyan İsa'ya demektir, İsa'cı demektir, Mesih demektir. Her bir Hristiyan bir Mesih'tir, bunu iyi bilelim.
0: Evet ve tabii ki biz Tanrı'dan beslendiğimiz sürece onu yansıtmalıyız da aynı zamanda.
1: Amin, amin, amin. Neden söyledi? Siz dünyanın tuzusunuz ve ışığısınız.
0: Evet.
1: Işık ne yapar? Karanlıkları aydınlatır. Gerçekten dünya karanlıktadır, günahtadır ve bilmiyorlar. Mesela bazen bakıyorsun insanlar konuşuyor, öyle boş laflar konuşuyor. Efendim ben bunu kazıkladım, ben devleti kazıkladım, vergi vermiyorum. Bunlar karanlık şeridir. Ama Hristiyan bir kimse olursa hayır yanlıştır diyebilir, uyarır. Olay
0: evet.
1: Budur.
0: Evet, sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün vahiy kısmında geçen 7 kiliseden aslında konuşuyoruz. Bu kilisenin kiliselerin nerede olduğundan bahsettik ve kiliseye yazılan sözlerden bahsettik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Behnam Bey, aslında bu kiliselere müjde nasıl yayıldı? Pavlus mu bu bölgelere yaydı?
1: Güzel bir soru. Aslında çok güzel bir soru. Şimdi Paulus biliyorsunuz Efes'te 3 yıl kaldı Efes'te. Ve Efes'teyken orada Tiranus diye bir okul vardı. Evet. Sürekli öğretiyordu ve insanları merak ediyordu. Gerçekten bu Yunan o dönemin Yunan kültürü, felsefe merakı vardır. Daha önce söylediğim gibi filozoflar bir köşede otururlardı ve insanlar gelip anlatırdı. Sabah anlatırdı her şeyi. Anlamlı anlamsız anlatırdı ve her dinlerdi. Paulus da İncil'i anlatmaya başladı. 3 yıl boyunca insanlar İncil'i anlatmaya başladılar.
0: Evet.
1: Ve orada insanlar, sağdan soldan gelen insanlar vardı. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim, okuyacağım size. Paulus biliyorsunuz Yahudilerin Fısıh Bayramı. Bugünlerde Fısıh Bayramı'dır. Yani Yahudilerin kölelikten özgürlüğe kavuşma. Yani Mısır'dan İsrail'e gelme bir bayramdır. Büyük bir sevinç bayramıdır. Ve kilisenin ilk döneminde oradaki insanlar geliyorlardı. Toplanmaya geliyorlardı Fısıh'a. Ve Paulus daha yoktu. Petrus ve öbür öğrenciler anlatmaya başladılar. Ve Yeruşalim'de yüzlerce kişi, o kusar ruh döküldü onlara. Ve bakınız kim neden geldi? Diyor ki o sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Yahudiler dağılmışlardı her yerde ve dindarlar geliyorlardı oraya. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyuyor, şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde. Bakın bu konuşmaların hepsi celile değil mi diyorlardı. Ve bakın diyor ki aramızda Partlar, İranlılar, Medler, İranlılar, Elamlılar, o da o bölgeden var. Mezopotamya'da, Yahudiye, Kapadokya'da, bak hala Türkiye'den insanlar bile gitmişlerdi o zaman Anadolu'da.
0: Evet.
1: Pontus Asya ilinde. Pontus Karadeniz, Asya ili İzmir tarafında. Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'da, Kireni'ye yakın bölgelerde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalılar vardı. Çok ilginç ki bu bayramına geldiler, kurban sunmaya geldiler. Yani bir Tanrı'ya yaklaşmak için geldiler. Ve öğrenciler Petrus üzerine kusaruh inince onları anlatmaya başladılar. Ve bunlar dinlediler. Dinleyince bunlar kendi memleketlerine gittiler. Bu kendi memleketlerinde ne yaptılar? Kendi memleketlerinde de insanlara İncil'i belki anlattılar. Bakınız mesela burada 1. Petrus'ta şöyle okuyoruz. 1. Petrus 1. bölümde. Burada az önce okuduğum yerlerde kim vardı orada? Asya'dan, Frigya'dan, Pontus'tan.
0: Evet,
1: bak bu Petrus diyor ki 1. bölümde. Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan. Pontus, bak Pontus vardı değil mi o listede?
0: Evet.
1: Galatya vardı. Kapadokya vardı. Asya İli ve Bitinya'ya dağılmış. Yani Ada Pazarı, İzmit tarafı dağılmış. Ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam. Çok ilginç ki buralara, bu okuduğu yerlere Paulus gitmedi. Petrus gibi hiçbir öğrenci gitmedi. Ama nasıl oldu o dönemde birinci yüzyıl bitmeden kiliseler vardı. Çünkü bu insanlar hem Yeruşalim'de bayramda olan insanlar duydular. Hem de Paulus'tan o Tiranus okulunda duydular. Ve gittikleri yerlerde İncil'i anlattılar. Ve böylece 1. yüzyıl bitmeden önce birçok kiliseler kuruldu. Ve birçok insan iman etti. Yani bazı tarihçilere göre 1. yüzyıl bitiminde Anadolu'nun %30'u Hristiyanlık benimsemiş insanlardı.
0: Evet, aslında tabii ki birçok Hristiyan da öldürüldü aynı zamanda bu dönemde. Ama büyük bir kısım gerçekten Anadolu'da Hristiyan olmuştu. Çok etkili.

0: Rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket insan ise, iş ise yok olup gidecek. Yok eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı da savaşır durumda bulabilirsiniz. Çok evet. Güzel bir peygamber etti gerçekten. Ve bu iş gerçekten insan işi değildi. Eğer insan işi olsaydı şimdi dünyadaki ise olmayacaktı. Ve bu basit, bu okuma yazma bilmeyen, bu İncil'in dediği avamdan, halktan bu insanlar mezarın boş olduğunu ve İsa Mesih'e yüzle görüştükten sonra cesaretle doldular. Ve dünyayı alt üst eden adamlar diye hala bugün vardır. Hamdolsun dünyayı alt üst eden adamlar vardır. O ruh devam ediyor, o ateş devam ediyor. Sönmedi. Evet. Ve bu nedenledir her yerde kiliseler kuruldu.
1: Evet, tabii ki aslında baktığımız zaman birçok yere yayıldı kiliseler var ve biz daha önceki programlarda aslında kilisenin bir bina olmadığını, bir insan topluluğu, İsa Mesih'e iman eden insanlar topluluğu olduğunu konuşmuştuk. Ve ben merak ediyorum aslında ilk Hristiyanlar nasıl hem ibadet ediyordu hem de aslında kilisenin, yani o insan topluluğunun görevi neydi? Biraz bundan bahsedebilirsiniz.
0: Tabii insan topluluğun görevi, tabii onlar herkes kendi yani gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için ve fakirlere vermek için çalışıyorlardı. Ama bir arada oluyorlardı. Okuyayım, bir ayet okumuştum. Tekrar size okuyayım. Bu ayeti okuyayım size tekrar. 45 ve 43'ten sonra diyor ki herkesi 2:43. ayet elçiyle işleri herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler, mucizeler ve harika işler yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor. Her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. İşte gerçek Hristiyanlığın işi bu, bak biliyorsun. Her gün boş zamanda olunca her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadakatle yemek yiyor. Ya birlikte yemek yiyorlardı. Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab da her gün yeni kurtulanları topluluğa, kiliseye katıyordu. Ama çok ilginç ki bak birinci yüzyıl daha bitmedi. Bunların evet. Elinde İncil yoktu, teoloji kitabı yoktu. Şimdiki boğuldu kitaplardan değil mi? Boğuldu kitaplardan.
1: Evet.
0: Ama o zaman sadece ve sadece Rabbi için, gördükleri için Rabbi tanıyorlar. İmanla dua ediyorlar. Her şeyleri ne diyor? Ortaklaşa. Eski Türkçe'de her şeyleri müşterek diyeyim.
1: Evet. Aslında görüyoruz sadık bir yürekle Rabbin buyrukları içerisinde sadık kalarak Rabb'e o dönemde bir paydaşlık içerisinde inananlar yaşıyorlar.
0: Doğru.
1: Bu çok güzel gerçekten. 7 kiliseden aslında bahsederken neden 7 diye de sormak istiyorum. Neden 8 değil ya da neden 6 değil? 7 sayısının bir anlamı var mı? Ya da
0: 7,
1: özel bir
0: 7 sayısı mükemmeliyettir. Yani tam bir tamdır, mükemmeliyettir. Biliyorsun Tanrı 6 günde dünyayı yarattı. 7. gün istirahattı. 7 yani 7 mükemmeliyettir ve bu da 7 tamdır. Yani bütün tarih boyunca gelip giden bütün kiliseleri temsil eden, kiliseleri anlatmak isteyen bir sayıdır. Ama 7 tane o dönemdeki kiliseler vardı çünkü hala kalıntılar var elimizde. Hayali değil onlar.
1: Evet, kesinlikle öyle. Aslında vahiy kısmında biz okuduk neler yazıldığını kiliselere ve orada Laodikya'nın kilisesinin meleğine yaz gibi bir ifade okuyoruz. Her kilisenin bir meleği mi var ya da Hristiyanlık inancında böyle bir şey var mı? Herkese ya da her kiliseye atanmış bir melek.
0: Ya tabii kilisenin meleğine yaz dediği nokta şudur ki kilisenin önderi o zaman. Şimdi Tanrı kilisesini korunca kilisesi içinde bir önder atadı. Grekçe'de presbiterios diyorlar. Yani yani ihtiyar. Yani kilisenin ileri gelenler, kiliseyi yöneten kişi. Tabii kiliseyi yöneten ya da kilisenin ihtiyarı ya da şimdiki halkın deyimiyle pastor ya da papaz diyebilirsin. Grekçe'de papazdır, pastor diyebilirsin var ya. kilisenin önde gelenidir. Kiliseyi öğreten, kiliseye çobanlık yapan bir kişidir. Ama bu demek bu kişi halktan daha üstün anlamında değildir.

0: 18. yüzyılda Protestan ahlakında bu pastora, bu öndere minister derlerdi. Yani minister nedir? Hizmetçi, hizmetkar denirdi. Evet, kilisenin çobanıdır bu. Kiliseyi yöneten, yönlendiren, yardım eden bir kişidir. Melek odur, önder demektir.
1: Evet, aslında kilise önemli. Onu da görmüş oluyoruz.
0: Evet.
1: Yani hem geçmişe baktığımızda hem de şimdiye baktığımızda kilisenin görevi ve amacı nedir, ne olmalıdır tabii sizce?
0: Şimdi kilise her şeyden önce eklesiya, Grekçeden gelmedir. Halktan, halk demektir, halk topluluğu demektir. Hı hı. Aslında başka yerlerde benzetmelerdir. Kilise bir bedene de, ve o bedenin başı Mesih'tir. Kilise bir bedendir ve o bedenin başı Mesih'tir. Kilise yeryüzünde Tanrı'nın bir elçisidir. Ve hı hı. Rab kiliseye üç önemli yani görev verdi. Kilisenin yani topluluğun, hı hı. Hristiyanların, iman eden Hristiyanların, her bir Hristiyanın üç önemli bir görevi vardır.
1: Nedir bu görevler?
0: Bu görevler birincisi Tanrı'ya hizmettir. Yani ne hı hı. demektir? Tanrı'yı övmektir, birlikte tapınmaya, kiliseye gitmek, pazar günü tapınmak, ilahi söylemektir, sevinç duymaktır. Bu Tanrı'ya hizmeti. İkinci olarak kardeşlere hizmeti. Yani her bir imanlı kendi başında değildir. Ölen diğer imanlıları da teşvik etmek ister değil mi? Onları ruhsal yönde beslemek gerekir. Onları ziyaret etmek lazım. Onları sevmek lazım. İhtiyaçları varsa onu da vermek lazımdır. Hı hı. Ama üçüncü ve en önemli hizmetlerden biri de dünyaya hizmet. Madem ki kilise dünyanın tuzudur ve dünyanın ışığıysa hizmet etmektir dünya. Ama nasıl hizmet etmek? Dünyaya hizmet etmek iki konudadır. Bir, müjdelemek, hı hı. insanları karanlıktan ışığa çağırmak. Madem ki dünyanın tuzu başığıdır, karanlık noktalarda ışık olmak ve tadı yitirmiş, tuzunu yitirmiş, hı hı. tadı günahlarla yorulmuş dünyada tad vermektir. Ama ikinci, dünya hizmet de merhamet hizmetidir. Bugünlerde söyleyeyim size, mesela deprem oldu ya da ben birçok deprem ve birçok noktalarda Türkiye'de gördüm bu yaşımda. Ve her zaman kilisede ikinci gün oradaydı hizmet. Mesela bu son Antakya depreminde kilise harıl halça hala çalışıyor. Neden? Hı hı. Rab buyruk verdiği için ve bu karşılıksız çalışıyorlar. Hı hı. Yani dünya hizmet merhamet yüreğidir. Aç olana eğer imkan varsa doyuracaksın. Elbisesi olmayana gidireceksin. Ve Rab bunu söyledi. Bu ayetlerle size bu konuyu da bitireyim. Bak Rab Matta 25'te şöyle diyor. Ve kilise dünya hizmet demek sadece Hristiyanlara değil. Bizden olmayanlara bu kilisenin görevidir. Ve Rab İsa bir gün öğrencilerini topladı ve onlara şöyle dedi. Okuyayım İncil isterseniz.
1: Evet, iyi.
0: Dedi ki aç idim, bana yiyecek verdiniz. Yani özetleyeyim, okumayayım. Hı-hı. Susamıştım, bana su verdiniz. Zindandaydım, beni ziyaret ettiniz. Hastaydım, bana geldiniz. Ve doğru kişiler dediler ki, yarabbim ne zaman seni gördük böyle, ne zaman seni gördük, ne zaman seni aç gördük, yedik. Dedi ki şu kardeşlerimden birine yapmışsanız bana yapmış oldunuz demektir. Ama o diğerlerine dedi ki Rab dedi ki benden uzaklaşın ey fesat işleyenler dedi, tamam mı? Dedi ki çünkü ben aç idim, acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. Hı-hı. Onlar soracaklar ki ya Rab seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik. Ve Rab'ın sözü çok önemlidir. Bak bu söz bize de diyor ki o vakit onlara da şöyle karşılık verdi. Madem ki evet değil mi? Bu kardeşlerimde biri için bunu yapmadıysanız benim için de yapmadınız. Bütün soru budur. Kilise dünyaya, kilise komşularına yardım etmek zorundadır. Ve bu Rabbin isteğidir. Merhamet yüreğidir.
1: Evet. Aslında bugün tabii ki 7 kiliseden bahsettik ve görüyoruz ki bugünkü konuştuğumuz konulardan da Hristiyanlık gerçekten Anadolu'dan doğmuştur. Farklı bir yerden gelmiş değil, aslında buradan doğmuştur ve dünyaya yayılmıştır. Bu yüzden Hristiyanlık için Anadolu toprakları çok önemlidir. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey.
0: Ben teşekkür edeyim.
1: Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Umarım sizler de keyif almışsınızdır dinlerken. Teşekkür ediyoruz. Esenlik olsun her birinize.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
6: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
6: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
14: Gerçek adresi.
15: İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
10: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsin.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyoruz. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
9: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
9: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
6: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
11: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama,
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
6: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
11: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki, günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki, kendimize güvenmek yerine, İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih, ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki, korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.